Belki bugün, belki yarın. Neonlar sönecek, sazlar susacak ve perdeler üstüme açılmamacasına kapanacak. Hoşça kal sevgilerim. Hoşça kal insanlarım. Hoşça kal dostlarım. Bu son şartım size. Bu son vedam size.

0: Of. Elveda.
1: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.

bitmez sevgilim. Hayat bugün gelir, harcarlar.

bekleme. Kıymetsiz bir pula satarlar seni. Bulamazsın

0: Fatih Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
1: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi Mercimekler Taş Fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi Mercimekler Taş Fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.

0: Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları 120 dakikaya yakın yine sizlerin bulunduğu ortamlarda paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü mikrofon karşısındayım. Efendim 120 dakikalık yolculuk boyunca günün keyifli şarkılarını sizlerle paylaşacağız. Hafta içi her gün olduğu gibi. O halde bu keyifli anlara eşlik edecek olan tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim bir kez daha.
1: Hep mi bana kapının kapılar diye bilmem ama yaralarım hep açık. İçi boş dışı dolu aşklar ne yazık ki bir de herkes alışık.

Güne dair en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Ticaret Bakanlığı efendim, astrolog, medyum ve liste devam ediyor. Hemen paylaşacağım sizlere. Medyum ve benzeri hizmetlere ilişkin reklamlarla yasa dışı bahis ve şans oyunları reklamlarının yasak kapsamının genişletildiğini duyurdu. Yeni düzenleme 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecekmiş. Hatırlatmış olalım, astrolog, falcı, medyum ve benzeri kişiler artık reklam veremeyecek. Yeni yönetmelikle birlikte reklamlarda şeffaflığın da arttırılması hedefleniyormuş.

Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri

0: mesajını bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
2: 0533 151 86 62.
1: Adres Otogar civarı İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
3: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar. Hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.

31 Temmuz 2026 günlerden Cuma, haftanın son çalışma gününde güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Günün sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geride bıraktığımız bir Cuma günü olsun. Hafta sonuna da adım adım hazırlanırken tabii ki hafta sonu planlarını da şöyle bir gözden geçirin. Ben hafta sonu hava nasıl olacak? Hemen bakıp geliyorum efendim.

Evet, bugün cuma, haftanın son çalışma günü değerli dinleyenler. Hafta sonu planları da yapılıyorsa geçen hafta sonu gibi yağmurla geride bıraktığımız bir hafta sonu olmayacak. Bu hava sıcaklıklarının yüksek olduğu ve kıyı kesimlerde bulutsuz havaların hakim olduğu günleri geride bırakacağız. O yüzden özellikle kıyı şeride yakın vatandaşlarımız şöyle daha denize girebileceği, keyifle serinleyerek geride bırakabileceği tatil planlarını yaparlarsa fayda var. Gün ortasında bu güneşin dik açıyla vurduğu saatlerde de tabii ki dışarıya çıkmamaya özen gösterelim.

Kaliteli bir uyku için yalnızca kaç saat uyuduğunuz değil, akşam yemeğini ne zaman yediğinizde büyük bir önem taşıyor. Uzmanlar yatmadan hemen önce yemek yemenin sindirim sistemini zorlayarak reflü, mide ekşimesi ve uyku bölünmelerine neden olabileceğini belirttiler ve yapılan değerlendirmelere göre son öğünün yatmadan 4 ila 5 saat önce tüketilmesi hem daha rahat uykuya dalmaya hem de gece boyunca kesintisiz uyumaya yardımcı oluyor. Hatırlatmış olalım, hepinize sağlıklı günler, keyifli şarkılar sizlerle buluşmaya kaldığı yerden devam ediyor.

0: Türkiye'nin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body

kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yaz saat uygulaması ile ilgili önemli bir adım atılmış. Temsilciler Meclisi saatlerin yılda iki kez ileri ve geri alınmasına son verilmesini öngören Sunshine Protection RCT Yıl adlı yasa tasarısını kabul etmiş efendim. Ve düzenlemeyle birlikte artık Amerika Birleşik Devletleri'nde de geçip yasalaşırsa senatodan da yeni düzenleme ABD'de yaz saat uygulaması kalıcı hale getirilecek. Ve artık saatler değiştirilmeyecek efendim. Türkiye'de tam aksine biliyorsunuz ki dünya genelinde yaz saat uygulaması her geçen yıl daha az ülke tarafından tercih ediliyor. Araştırmalara göre ülkelerin yalnızca yaklaşık 1/3'ü bu sistemi kullanıyormuş. Avrupa'da Türkiye, Rusya, Belarus, İzlanda, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan yaz saati kullanmayan ülkeler arasında yer alıyor.

0: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
1: Sultan Efendi.

yıl önce yolcu gemisine taşınıyorlar. Dibi ve Random çifti gemide yaşamının karadaki hayattan daha ekonomik olduğunu söylüyorlar yaptıkları açıklamada. 2013'ten itibaren bilişim danışmanlığı yazarlık işleri nedeniyle sürekli seyahat eden çift yaklaşık 6 ay boyunca da otellerde yaşıyorlar. Gerçekten Rom çiftinin hikayesi yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde giderek daha fazla ilgi gören minimalist ve göçebe yaşam trendinin dikkat çeken örneklerinden biri olarak da öne çıkıyor diyebiliriz. Siz yapar mıydınız böyle bir çılgınlık gerçekten değil mi? Büyük cesaret isteyen bir adım. Her şeyi sat ve bir gemiye yerleş, bir daha geri dönmeyi aklının ucundan sil. Gerçekten cesurca kutlayalım biz de. Keyifli Şarkılar Festivali sizlerle oluyor. Yine güzel bir örnek bırakalım iyi müziğe, sonrasında buradayız.

Ari'nin en büyük hapis cezası verildi değerli dinleyenler. El Salvador'da bir mahkeme uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği suçlarından yargılanan çete üyelerine 1000 yılı aşan hapis cezaları verdi. El Salvador biliyorsunuz ki son zamanlarda suçla mücadeleyle ve sonrasında da rehabilite edilmesiyle de sıkça öne çıkıyor. Sosyal medyada, dijital platformlarda, televizyon kanallarında izlediğimiz videolarla görüyoruz ki hem çok yüksek kapasiteli ve yüksek güvenlikli cezaevleri bulunurken aynı zamanda da rehabilite olabilmesi için suçluların çok daha hayatın içinde de yine suçluların geride bıraktığı cezaevleri de bulunuyor. El Salvador'da

0: performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet'te çıkan petrolse daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet daha çıkan petrol. Opet'se fark eder.
1: Fatih Otocam reklamları sundu. Sultan Efendi.

Araçları başında beni dinlemeye devam eden sevgili dinleyicilerimiz, efendim birazcık daha dikkatleyelim bu anonsa. Çünkü Türkiye'de 34 milyondan fazla araç sahibini yakından ilgilendiren araç muayene sistemi kökten değişiyor artık. 20 yıldır TÜRK adı altında hizmet veren muayene istasyonları 15 Ağustos 2027 itibariyle TÜRK'a yönetimine geçiyor. TÜRK ismi TÜRK olarak değişecekken her şey baştan aşağıda değişiyor. Neler olacak bakacağız, 2027 itibariyle bizi neler bekliyor. Kredi kartı komisyonları kalkıyormuş, güzel haberi verelim. Yapay zeka dönemi de başlıyor aynı zamanda. Detaylar gelecek, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 15 Ağustos 2027 itibariyle TÜVTÜRK artık yok, TURK'a geliyor dedik. Yalnızca bir isim değişikliği olmayacak, düzenlemeler ve yönetmelikler de değişiyor diyebiliriz. Kart komisyonu, ek hizmet bedelleri alınmayacak artık. Yeni dönemle birlikte bu haksız maliyet yükü tamamen ortadan kalkıyormuş. Yeni dönemin en dikkat çeken yanı ise muayene süreçlerinin tamamen dijitalleşmesi oluyor. İstasyonlarda kurulacak yeni hatlarda insan hatası ve inisiyatifi de minimuma indirilmiş olacak. Yapay zeka destekli görüntü işlemeyle araçlardaki kusurlar milimetrik hesaplamalarla anında tespit ediliyor. Kaporta, şasi ve alt aksam denetimleri insan gözünün kaçırabileceği detayları yakalayan lazer sistemlerle taranıyor. Gelişmiş veri analitiği sayesinde de araçların muayene süresi kısalıyor. Bundan böyle hatırlatmış olalım.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
3: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendim.

Günaydın, en sevdiğiniz şarkılar festivalde kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. İstanbul'a gidiyoruz şimdi. Ayasofya'yı Kebir Camii'nde yabancı turistlere 25 euroluk giriş ücreti uygulanıyor biliyorsunuz ki. Ayasofya'yı Kebir Camii'sinde. Efendim bu durumu bilen Ukraynalı bir turist Muka namaz vaktini bekleyerek ibadet girişini kullandı ve namaz kılıyor gibi yaparak ücretsiz şekilde içeri girdiğini iddia etti. Bir video paylaşmış değerli dinleyenler. Ücretsiz kısımda zaten bulunuyor kendisi bu arada. Bu görüntülerde sosyal medyada epey bir paylaştı. 25 euroya adamı Müslüman yapmışız. Daha ne isteyebiliriz ki diyenler de var. Gerçekten öyle. Umarım Ukraynalı turist bu namazlara devam eder.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
4: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları, öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor, eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79 Birebir Eğitim Kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendim.

Hanımlar beyler, festivalde an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 31 Temmuz 2026 ve Cuma günündeydik. Sizlerle birlikte muhteşem bir haftayı daha noktalıyoruz efendim. Orman yangınları biliyorsunuz ki kanayan yaramız kabukla bağlamıyor bir türlü. Her yaz geldiğinde bununla ciddi mücadele ediyoruz. Artık farkındalığın son seviyede olması temennisiyle hafta sonu tatili yapacak olanlar, doğamıza sahip çıkmayı ihmal etmeyin, olur mu? Sizin olmasa bile yerde bulduğunuz bir çöpü alıp çöp kovasına ulaştırmak, bilmiyorum, sizden bir şey kaybettirmez bence. Efendim, doğanın tadını çıkarttığınız, güzelliklerin tadını çıkarttığınız bir hafta sonu olsun. Deşarj olup pazartesiye yeniden başlayalım ve sendrom da neymiş diyelim, olur mu? Pazartesi yeniden görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
4: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram @okandoner79.
5: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
6: Köseoğlu Otogaleri.
5: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
3: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
5: Telefon 0551 186 51 52. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 0218.
4: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
5: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis'te yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
6: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
7: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
8: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
0: Fatih Otocam reklamları sundu.

0: Karaoğlu Zikir Turizm.
1: Karaoğlu Zikir Turizm.
0: Kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve kiliste yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zikir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis Sorumlusu Hasan Kemerli 0544 748 4207
2: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu 0544 253 51 87
0: Adres Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli Karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Cumanız mübarek, cumamız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Evet sevgili dostlar, an itibariyle her hafta olduğu gibi bu cuma da buradayız. Her cuma olduğu gibi Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında birlikteliğimiz an itibariyle başlamıştır. Devam etmektedir birbirinden güzel ilahiler. Sevgili hocamla birlikte inşallah da 2 saatten 12'ye kadar 12'yi gösterinerek devam edecektir. Evet, Karaoğlu Zikir Turizm diyoruz. 4 Ağustos Umre kafilemizi doldurduk. Yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz tüm umrecilerimize. Rabbim daha gitmeden umrelerini kabul eylesin. Yapacakları ibadetleri kabul eylesin inşallah. Yeni sezonda Ekim itibariyle ilk kafilemiz Ekim'in birinde devam edecek. Başlayacak inşallah turuna. Ve her 20 günde bir, ta ki sezonun bitimine kadar kafilemiz, umre kayıtlarımız devam edecektir inşallah. Sizleri de ofisimize ön görüşme ve zemzem içmeye mutlaka bekliyoruz. Karaoğlu Zikir Turizm Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı Kilis. 544-748-4207 544-253-5187 telefon numaralarımız. Evet sevgili dostlar, Karaoğlu Zikir Turizm katkılarıyla birlikteliğimiz başladı. Hayırlı cumalar diliyorum şu an radyolarını açmış beni dinleyen tüm dostlarımıza, seyahat halinde olan tüm dostlarımıza armağanımız olsun. Şu an dolmuş kaptanlarımıza, Özgür Kooperatif'in tüm kaptanlarına, tüm kaptan şoförlerimize, tır şoförlerimize özellikle armağanım olsun. Aynı zamanda sanayi esnafına armağan ediyorum özellikle hayırlı cumalar dileklerimle. Çarşı esnafı için de gelmiş olsun. En güzel ilahiler Kilis'in sultanında.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak için

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: kalite tek noktada.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
0: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres: Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
2: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem.
3: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres: Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Karaoğlu Zikir Turizm.
6: Karaoğlu Zikir Turizm.
5: Kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve Kilis'te yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zikir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis sorumlusu Hasan Kemerli 0544 748 4207.
7: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu 0544 253 51 87.
5: Adres: Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.

Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik Kilisenin Sultanı'nda. Ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında birliktelik devam ediyor. Karaoğlu Zikir Turizm. Evet, 20 günlük umre turunda Kabe'ye yakın, en yakın mesafede mahbes bölgesinde 2 dakikalık mesafede lüks otellerimiz açık büfe. Lüks otelleriyle sizlere hizmet vermekteyiz. 5 umre bay bayan hocalarımız, 50 gezi programı, 3 gün Medine, 17 gün Mekke olmak üzere sizlere kalitenin hizmetini sunmaktadır Karaoğlu Zikir Turizm. Evet, valiz, sırt çantası, seccade, zemzem hediyemizdir. En uygun fiyat garantisiyle sizleri ofisimize bekliyoruz. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı. 0544-748-4207 0544-253-5187 telefon numaralarımız.

0: Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Saatlerimiz 09.55 oldu. Kilis'in Sultanı'nda Karaoğlu Zikir Turizm katkılar altında devam ediyor birliktelik. Radyonun Sultan'da. Evet, yandım ya Resulallah dedi sanatçımız. Celalettin adayla devam ediyoruz. Medine'ye götürün diyecek.
1: Ahmet'e götürün.
0: Sanatçımız Celalettin Ada.
1: Beni efendime götürün.
0: Evet, şu an bizlere kulak vermekte olan tüm dostlarımıza beni, armağanımız olsun en güzel ilahiler.
1: Götür.

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Püs Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
0: Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
3: Fatih Otocam reklamları sundu.

0: Efendim devam ediyor. Birlikte'nin ikilisinin sultanında ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında. Evet, an itibariyle sevgili Mustafa Dorukoğlu, namı değer sevgili Hallaç hocam an itibariyle bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Rabbim cumamızı her türlü hayırlara vesile eylesin. Ha. Bizi dinleyen kardeşlerimize Rabbim günlerini hayır eylesin. Kazalardan, belalardan, musibetlerden bütün dinleyicilerimizi ve bizleri muhafaza eylesin. Sevdiklerimizi muhafaza eylesin.
0: Amin, amin hocam. Allah'ım razı olsun bu güzel dilekleri için, bu güzel dualar için. Hocam geçen hafta yoktuk. Geçen hafta Şeyh Mansur türbesinde bir davetimiz vardı. Yemek ikramlarımız oldu cuma namazı sonrasında. Neler söylemek istersin hocam o konu hakkında? Oradan başlayalım konumuza.
1: Evet, şimdi bizim Peygamberimizin en büyük sünnetlerinden bir tanesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dostlarına değil, sadece dostlarına değil, düşmanlarına bile yemek ikramında bulunmuş. Yemek yedirmiş. İslam'a davet amacıyla, yani evet, insanları İslam'la şereflenmeleri için, dinle şereflenmeleri için bir insan parayla, pulla, makamla şeref bulmaz. Allahu Teala Hazretleri, bakın bugün işleyeceğimiz Fussilet suresinde ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim var diyor. Yani Müslümanlığını ifşa etmesi bir Müslümanın, ben Müslümanım demesi Allah katında en değerli sözdür. Evet. İşte peygamberler bunun için gönderilmiştir. Rablerini tanıması için insanların. İnsan mutlaka kendinden kuvvetli, güçlü, yaradanına sığınmak ihtiyacı duyar. Aşamadığı, güç getiremediği yerlerde her şeye gücü yeten, kuvveti olan Allah'ın devreye gireceğini bilir ve Rabbinden ister. Evet. İşte bu sünnetten bir tanesi de bizim Necip milletimizde, yani dostuna, ahbabına, sevdiklerine, akrabalarına, komşularına ikramda bulunur Müslüman. Düşünün bir mübarek gün ve gecelerde işte kandillerde ne yapıyoruz? Müslümanlar birbirlerine ikramda bulunuyor işte. Şunu diyor, hayrıma, komşuma bir tabak yemek göndermek.
0: Evet.
1: Bunun en güzel örneği sünnet. Misalen, yeri gelmişken söyleyelim. Sizden biri vefat ettiği zaman diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun evinde 3 gün ocak yaktırmayın. Yani yemek hazırlatmayın. Yemeği siz götürün. Şimdi komşumuz veya akrabamız veya dostumuz, bir sevdiğimizin bir yakını vefat etmiş, oradan gidip nemal almak değil ya, oraya katkıda bulunmak, onun üzüntü ve kederini ortak olmak, paylaşmak Müslümana yakışır. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlerinde ocak yaktırmayın derken, yani oraya yemekle uğraşamazlar, yemeği siz götürün. Komşuları, akrabaları, yakınları yemek götürecek. Fakat bugün biz tam tersini yapıyoruz maalesef. Yani cenaze evlerine gittiğimizde, efendime söyleyeyim, işte tatlı yok mu, yemek yok mu, şu adam geldi, yemek verin şeklinde. Bu gibi yaklaşımlar doğru değil. Biz bunları tavsiye etmiyoruz. Hele hele bizim memleketimizde adet, sünnet olan şey taziye 3 gündür diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Yani uzatmayacağız. Mesela bu bizim batı tarafımıza, Kürt Dağı'nda biz orada görev yaptığımızda bir hafta, haftalık yaparlardı. Bir hafta sonra ölmüş kişinin tevhidi mevlidi okunur. Ölen kişinin dostları, ahbapları gelir, taziyede bulunurlar. İşte orada haftalık dediğimiz bir haftalık da yemek yapılır. 300-500 bin kişilik dağılır. Durumu olan bunu yapıyor. Yani kim yapıyor bunu da? İşte yakınları finansman oluyorlar. Bu doğru mu? Doğru, yapabilirsiniz. Yani ama cenazesi olan insanın durumu olmayıp da illa bir yemeği vereceğim gibi bir şart yoktur. Bunu yapmak bile doğru değildir, caiz değildir. Adamın ihtiyacı var, borçlu, haftalık gelmiş, 3 günlük gelmiş, lahmacun mu yaptırsam, 300-500 kişilik yemek mi versem şeklinde kara kara düşünüyor. Para bulmak için bazen işte bankadan çekiyor, bilemeyiz tabii. Kendi kendini borç altına koyuyor. Bunu yapan kardeşlerimiz bilsinler ki bu sevap değildir. Bu doğru değildir. Bunu yapmasınlar. Bunu yapacak olan etrafında onun dostları, ahbapları, kardeşleri, yakınları, komşuları yemek götürecek. 3 gün yemek götürecek. Sünnet olan budur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sünneti şu anda Mekke ve Medine'de akşam namazından sonra önce sofralar açılır. Görmüşsünüzdür.
0: Evet hocam.
1: Simatiler vardır. Özellikle Ramazan ayında Kabe-i Muazzama'nın içerisinde, dışarısında, caddelerde, sokaklarda sofralar açılır. İşte memleketimizde metfun bulunan Şeyh Muhammed Mansur Simati Hazretleri de Peygamber Efendimizin gelen misafirlere sofra açıcılık görevi vardı. Sofra açarmış Peygamberimizin sofrasını.
0: Evet.
1: Biz oraya gittiğimizde Allah nasip etti, sorduk. O sütunlar arasında isteyen kişiler 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün veyahut da 1 Ramazan yemek verenler var Suudi Arabistan'da. Finansman olaraktan.
0: Evet.
1: O iki direk arasında oturup o yeşil sofrada yemek yemeleri için Müslüman kardeşlerinin ikramda bulunan kardeşlerimiz var. Hatta ve hatta şu anda orada şöyle bir uygulama da var. Bu ikrama, sevabına katılmak isteyenlere orada işte vakıf kuruluşları görmüşsünüzdür. Poşet içerisinde, yani kumanya şeklinde bir poğaça, meyve suyu,
0: evet.
1: Efendime söyleyeyim, hurma içerisinde olan bir poşet 10 riyal olaraktan işte 10 ten alıyor, ne yapıyor? 100 riyal. 10 kişinin iftarını yapmasına vesile oluyor.
0: Evet.
1: Bunu şu anda Suudi Arabistan'da bu şekilde. Peki bizim ülkemizde nasıl yapılıyor? Bizim ülkemizde de bu şekilde vatandaş, işte bugün dün haber geldi. Hocam yarın yemek veren var mı Şeyh Mansur'da? Yok dedik biz. Yani her zaman değil. Vatandaş hazırlıyor, getiriyor, dağıtıyor. Biz arada vesile oluyoruz. Yani yardımcı oluyoruz. Orada bir kardeşimiz lahmacun yapacağını, dağıtacağını söyledi. Biz de dedik ki bir kardeşimize, sen dedik git kardeşim namıza yeşil başlı koç al.
0: Yeşil başlı koç. Evet, yeşil başlı koçumuz.
1: Evet.
0: Buradan söylemiyoruz hocam. Ancak yeşil başlı koçu Şeyh Mansur'a geldikleri zaman görürler.
1: Evet, yesinler, ikram etsinler. Dedi ki ondan dağıtalım. Onu da gene söyleyelim biz. O bizim kendi...
0: Yok, söylemeyelim hocam.
1: Patent
0: gelsinler hem evet. Türbeyi ziyaret etsinler.
1: Evet, sevabına nail olsun kardeşlerimiz.
0: Nail olsunlar.
1: Bir bardak su ikram etmek. Evet. Az da olsa diyor. Yarım hurma ile dahi olsa diyor. Kendinizi cehennem ateşinden koruyun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman Müslümana ikram edecek. Müslüman Müslümana merhametli olacak. Müslüman Müslümanın haliyle halleleşecek. Sevindiğinde veya üzüldüğünde onun yanında olması gereken kişidir Müslüman. İşte bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sünnetini Şeyh Mansur Hazretleri orada yapıyordu. İslam'ın yayılmasında biliyorsunuz Peygamber Efendimiz seriyeler gönderiyordu.
0: Evet.
1: Sahabe-i kiram dünyanın dört bir tarafına Allah'ın dinini anlatmak için, bakın savaşmak değil, İnsanları İslam'la şereflenmesi için Bizans'ın içerisine kadar gelmiş. Kim? İşte Şeyh Muhammed Mansur Simati Hazretleri. Burada vefat etmiş. Bir türbe yapılmış. Şeyh Muhammed Bedevi Hazretleri, Sultan Şurahbi bin Hasene Hazretleri, Talha Zübeyir Hazretleri'nin makamı var. Muhammed Ensari Hazretleri. Bunlar sahabe-i kiram. Onun için ikili sahabe diyar diyoruz biz.
0: Evet hocam, o konuyu açmışken o konuya değinmek istiyorum. Biz bu konuda çok geride kaldık şehir olarak hocam, kilise olarak.
1: Maalesef bu kültürlerimizi, bu değerlerimizi, bu kıymeti toplum olarak da biraz duyarsız galiba.
0: Evet.
1: Bu insanlar burada boşuna vefat etmediler. Boşuna şehit olmadılar Allah yolunda. Bunların misyonu Allah'ın dilinin yeryüzünde hakim olması için gelmişler. Bugün işte Urfa'da Halil Rahman'ın bir makamı var.
0: Evet.
1: Dünya uğruya akıyor.
0: Evet, makam, sadece makam, yani türbesi yoktur orada değil mi hocam?
1: Tabii. Evet. Yani neden inanç turizmden? Yani dünyanın dört bir tarafından kilise ziyaret için insanlar gelmesin. Mesela ben ilk gittiğimde Şeyh Mansur'a görevler altı gittiğimizde Maraş'tan gelirlerdi. Dışarıdan gelirlerdi. Hem burada ziyaretlerdi hem de esnafımızdan ticaret yaparlardı. İşte esnafımızdan işte özellikle çihiz eşyası o zaman.
0: Evet.
1: Şu anda da mesela memleketimizde var. Yapan kardeşlerimiz var. Kilisimizin değerli esnafları hem ev işleri. Bayanlarımız şu anda mesela evlerinde elleriyle üretmiş oldukları dölmentler, iğne işleriyle efendime söyleyeyim çeyiz takımlarını işleyip esnafa veriyor. Esnafın elinden de işte bu ziyarete gelen kardeşlerimiz, bayan kardeşlerimiz olsun, şeyler olsun, pasajlarımızdan alışveriş yapıp memleketlerine günübirlik gidenler vardı Maraş'ta. Ben daha sonra sordum, dedim neden dedim yani gelmiyorsunuz. Önceleri işte okul servislerle geliyorlardı bu kardeşlerimiz. Cüz'i bir parayla yani. Maraş'tan buraya atıyorum. Buradan Antep işte 200 lirasa 250 lira gibi komik bir yani parayla geliyorlar, gidiyorlar.
0: Evet.
1: Buradan alışveriş yapıyorlardı.
0: Daha ziyaretleri, sonra, türbeleri ziyaret ediyorlardı.
1: Türbeleri ziyaret ediyorlardı.
0: Şey de oldu zaten.
1: Burada gezilmesi gereken, görülmesi gereken yerler görüyorlardı. Kültürümüzü tanıyorlardı. Özellikle de esnafımız mesela bunlardan ticaret yapıyordu. Yani memleketimize bir girdi çıktı oluyordu. Şu anda biliyorsunuz yani batı tarafımız kapalı. Doğu tarafımızda Antep var.
0: Evet.
1: Memlekete giriş çıkış olmadığı için şu anda esnafımız ticaret...
0: Ne yazık ki memleketimiz hocam işi düşenin geldiği bir yer yani ikili. Söyle Gaziantep gibi, Urfa gibi mecburi yön olan bir şehir değil. Ancak bir vatandaşın işi düşecek ki kilise dönecek. Ama öyle bir şehirde yaşıyoruz maalesef. O yüzden de işte bu elimizden geldiği kadar bu mirasımızı, kültür mirasımızı, sahabelerimizi, kilisin tanıtımını çok güzel yapmalıyız ki diyelim ki bir adam işte Urfa'ya gidecek, Gaziantep üstü diyecek ki hadi kilis üstü gidelim de türbeleri bir ziyaret edelim.
1: Aynen öyle. Şimdi geçmişte hatırlarsanız belediyemiz buradan Urfa'ya otobüs kaldırdı. Ücretsiz. Evet. Bayanlar gitti, gençler gitti. Neden dışarıdan gelmiyor bize?
0: Evet.
1: Soru.
0: Tanıtımını güzel yapsak.
1: Evet. Artı kilis sahabe diyar diyoruz.
0: Evet.
1: Maalesef sahabe diyarlarımızın yolları düzgün değil.
0: Maalesef.
1: Ya oradaki çevre düzenlemesi düzgün değil. Yani buralara sahip çıkması lazım. Memleketi idare eden, seyfi idare eden kardeşlerimizin, büyüklerimizin buralara sahip çıkıp, buraları görüp, buranın albenisi olması lazım, tanıtımı olması lazım.
0: Evet.
1: Gelmeleri için işte gerekirse yakın illerden, burada mesela İstanbul'a gitti esnafımız değil mi? Tanıtım amacıyla, kilise tanıtım amacıyla. Neden oradan buraya getirmiyoruz biz?
0: Evet.
1: Yani neden dışarıdan da kilisimize gelip de esnafımızı ve bu kültür acaba değerlerimizi hocam, tanıtmıyoruz?
0: Evet hocam, acaba o kilis tanıtım günlerinde bir stand kurulup da kurulmuş mudur acaba? Ben bilmiyorum ama gitmedim ama böyle kilisin tanıtımında işte sahabeleri, işte sahabelerin hayatını kiliste yatan işte Hazreti Zübeyir, Hazreti Talha, Şer Habib bin Hasene, Şeyh Mansur Efendimiz'in hayatlarını acaba böyle işleyerek tanıtım oldu mu? Şimdi bilmiyoruz şöyle, ama gitmedik ama.
1: Şimdi şöyle.
0: Giden arkadaşlar görmüş müdür?
1: Bizim şubeye yakın biliyorsunuz bir müze var.
0: Evet.
1: Arada ama güzel bir müze. Müdürlere selamımız olsun kardeşimiz. Çok güzel bir etkinlik yaptılar. Şeyde Kutlu Doğum Haftası'nda.
0: Evet, Kutlu Doğum Haftası'nda.
1: Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz geldiler. Burada kutsal emanetleri sergilediler.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet hocam.
1: Bu gibi etkinliklerin memleketimizde yaygınlaştığında, bu sahabelerin ön plana çıkarıp da tanıtımını yapmamız lazım.
0: Kesinlikle yani, hocam. Yani kilisimiz işte bir ara işte roketler atıldı. bunlarla tanınmasın, böyle kötü şeylerle anılmasın,
1: evet.
0: Güzelliklerle tanınsın, kiliste böyle böyle şeyler de varmış desinler yani.
1: Kesinlikle öyle olması lazım. Evet. Dediğimiz gibi yani Urfa'da bir Halil Rahman'ın makamı var, fakat kiliste yüzlerce sahabe-i kiram var.
0: Evet.
1: Yani memleketimizde yaşayanlar bile özellikle gidip ziyaret etmiyorlar.
0: Evet,
1: bunda da duyarsınız maalesef. Peki ziyarete gittiğimizde ne yapmamız lazım? Nasıl davranmamız lazım? Ziyarete gittik, makama gittik. Burada Allah rızası için iki rekat namaz kılalım. Yani mescide gittiğimizde, Şurhabil'e gittiğimizde, Şeyh Muhasur'a gittiğimizde, Şurhabil bin Hasene camisine gittiğimizde Allah rızası için iki rekat namaz kılalım. Bir hacetimiz varsa isteyeceğimizi Rabbimizden isteyelim. Ölülerden medet ummayalım. Yani burada şehitlerden bir şey istenmez. Biz bunu sürekli söylüyoruz. Onların adına adak yapılmaz.
0: Evet.
1: Adak yapılmaz. Adağımız Allah için olacak. Bir adak, evet. Bir niyet yaptığımızda adaklarımız Allah için olacak. Birilerini şey yapmayacağız. Gittiğimizde iki rekat namaz kılacağız. Dua edeceğiz. İsteyeceğimizi Rabbimizden isteyeceğiz. İşte dedik ya, yemek hususu açıldı. Peygamber Efendimiz düşmanlarına bile ikramda bulunurdu. Yemek ikram ederdi, İslam'a davet ederdi onları. Bizde de adet olaraktan, sünnet olaraktan bir kişi dostlarımızdan, akrabalarımızdan, komşumuzdan biri öldüğü zaman onların evine üç gün yemek götürmek sünnettir Peygamberimizin. Onların evinde gidip yemek yemek sünnet değildir. Bunun da altını çizerekten söyleyelim. Bu bir doğru bir davranış değildir. Nemal almak doğru bir şey değildir. İlla İşte mevlüt okutmamız lazım, şunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım gibi davranışlar da doğru değildir. Mevlüt okumak sünnet değildir, farz değildir, vacip değildir.
0: Evet.
1: Sanki yapılmadığı zaman işte adamın amel defteri eksik gitmiş gibi vatandaş algılıyor.
0: Aslında hocam yani şimdi işte bak işte yapmadılar. İşte sanki bir adam kendini bir suçluymuş gibi yapmadığı zaman
1: işte bu doğru bir şey değil.
0: İşte efendim. Doğru bir şey değil, evet. Evet,
1: bu doğru bir şey değil.
0: Ya yani imkanlar dahilinde olacak şeyler. Evet. Tabii ki mevlüt yapmak yani, güzel bir şey ama imkanlar dahilinde değil mi hocam?
1: Kendini borç altına sokun.
0: Sokmadan, evet.
1: Kendini borç altına sokun. Efendime söyleyeyim. Gidip işte şuradan buradan para bulup bu işi, evet, yapmak caiz değil, doğru değil, tasvip etmiyoruz. Biz de mevlüt okuyoruz. Bizim de görevimiz imam hatiplik. Kur'an, evet, okuruz. Bir Kur'an okuruz, gideriz.
0: Evet.
1: Bulunuyoruz mesela taziyelerde. Aşırıya kaçmamak şartıyla. Masrafı da yakınları paylaşmak şartıyla yapabilirsiniz.
0: Evet.
1: İlla ki bunu yapacaksın diye bir şart yoktur. Onun da altını çizerek söylüyorum efendim. Rabbim cümle ölmüşlerimize, bizden dua isteyen kardeşlerimiz var. Özellikle radyoya çıkarken bizi her cuma dinleyen kardeşlerimiz varmış. Hocam ne olur işte bize de bir ilahi çalın, bize de adımıza anın, bize de dua edin diyen kardeşlerimiz var. Bizim Lümlü'ye giden dün trafik kazası geçiren Necmettin Çivici kardeşim şu anda hastane demiş, duyduk, üzüldük. Rabbim bütün hastalarımıza,
0: yapmış
1: Antep'te kardeşim. Hüseyin kardeşimiz var, hac arkadaşımız, Rabbim cümlesine şifalar versin.
0: Yani.
1: Hikmet kardeşimiz, sağlıkçı Hikmet kardeşimiz, eskiden marangozdu, dinliyormuş. Rabbim annesine babasına rahmet eylesin, geçmişlerine rahmet eylesin, sizin de geçmişlerinize rahmet eylesin. Bizi dinleyen bütün kardeşlerimize Rabbim geçmişlerine rahmet eylesin. Amellerimizi güzel eylesin, cumamızı mübarek eylesin diyoruz efendim.
0: Eyvallah hocam, güzel bir ilahi dinleyelim, sonrasında devam edelim. Bizlere kulak veren tüm dostlarımıza armağan olsun, tüm sultancılarımıza. Ayrıyeten her hafta olduğu gibi bizim artık sürekli dinleyicilerimizden hocam Umre'cimiz aynı zamanda Ayten ablamıza gelsin ve tüm sevdiklerine gelsin. Aynı zamanda Hasan Sert Albay'ı ve tüm sevdiklerine içine gelmiş olsun. Bizlere kulak veren tüm dostlarımıza en güzel ilahileri armağan ediyorum.
2: Sultan Efendi.

0: Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Bu güzel cuma gününde cumanız mübarek olsun. Radyolarını yeni açanlar hayırlı cumalar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Karaoğlu Zikir Turizm Hac ve Umre Organizasyonu katkıları altında devam ediyoruz birlikteliğimize. 16 Temmuz Umre grubumuz şu an Mekke'de cuma namazını kılacaklar inşallah, heder edecekler. Son cuma namazları olacak yani. İnşallah devamı olur ama şey olarak, tarih olarak son cuma namazlarını kılıp inşallah salı günü de yurda dönmüş olacaklar. Salı günü ise 4 Ağustos Umre grubumuzu uğurlayacağız. Yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tüm umrecilerimize, gidecek olan umrecilerimize 4 Ağustos turumuz dolmuştur. Bunun da buradan bilgisini vermiş olalım. Ama 1 Ekim itibariyle yine turlarımız başlıyor inşallah. 1 Ekim'de ilk turumuz, 20 Ekim'de ikinci turumuz. Her 20 günde bir inşallah böyle. Ta ki Ramazan bayramının sonrası olan son umre turu, Şevval umre turuna kadar devam edecektir. Her 20 günde bir. Evet, Karaoğlu Zikir Turizm kalitenin adresi diyoruz. 20 günlük umre turunda Gaziantep'ten direkt uçuş, Kabe'ye yakın mesafede lüks oteller, 5 umre bay bayan rehber hocalar, 50 gezi programı, 3 gün Medine, 17 gün Mekke, valiz, sırt çantası, seccade ve zemzem hediyemizdir. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı Kilis adresimiz, Kilis Şube. 544-253-5187 0544-748-4207 telefon numaralarımız. Evet, Zikir Turizm'in iki temsilcisi Kilis'in, iki temsilcisi sevgili Mustafa Dorukoğlu hocam, Hallaç hocam, diğeri ben Hasan Kemerli. Haricimizde Kilis Şubesi'nin yetkilileri yoktur, temsilcileri yoktur. Bunun da buradan duyurusunu yapmış olalım. Herhangi bir şirket ve şahıslarla da herhangi bir işbirliğimiz yoktur. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edelim birlikteliğimize. Ne demişlerdi hocam? Ya siz 50 dolar, 100 dolar pahalıya götürüyorsunuz diyorlar değil mi hocam bizden yana?
1: Evet, şimdi kirasına göre değil.
0: Evet hocam.
1: Aslında pahalı değil, bizimki daha ucuz. Giden kardeşlerimiz, bize teveccüh eden kardeşlerimiz bildiğin gibi bir daha gitmek için can atıyorlar. Hocam işte ne zaman gideceksiniz, biz de gidelim şeklinde dönüşler var elhamdülillah. Biz umrecilerimizden razıyız. Allah da razı olsun.
0: Allah'ım razı olsun.
1: Bu iş ekip işidir diyoruz. Yani ekip olmadan orada umrecilerle ilgilenmezseniz tekrar dönüşler olmaz. İşte adam diyor ki ben falan şirketten gittim, filandan gittim, deneme tahtası gibi gitmiş. Ben diyor sizden gittiğim gibi bir umre yapmadım.
0: Evet.
1: Elhamdülillah şu anda kaç tane umrecimiz bunu bize dönüşte söylüyor çok şükür. Bu güzel bir şey tabii bizim için.
0: Evet, ucuza giden ucuza gider hocam. Yani şimdi ucuza gidiyorsan demek ki bir yerde bir eksiklik var. Yemekten çalınıyor, otelden çalınıyor, hizmetten çalınıyor.
1: Ya çalınıyor değil mi? Yani
0: öyle şimdi hocam. Yani şimdi umreci bunu bilmiyor. Umreciyi burada aydınlatmıyor. Otelimiz şurada demiyor. Yemeklerimiz şöyle şöyle demiyor. Otelimizin ismi bu demiyor. Umreci de 50 dolara, 100 dolara ya diyor. Tabii ki yani herkes hesabını iyi yapmalı hocam. Ya diyor 50 dolar 50 dolardır benim için. 50 dolardan ben bir masrafımı görürüm. Ama demiyor ki yani benim otelim işte Kabe'ye 20 dakika mesafede. İşte yemekler yemeğin iyisi kötüsü olmaz da haşa. İşte yemeklerden kısıyoruz. 100 kişilik adama 50-60 kişilik yemek söyleniyor. Hep bunları biliyoruz hocam şirketin evet. içinde olduğumuz için.
1: Dün bir hacı ablamız gelmişti.
0: Evet.
1: Konuştuklarını duydun değil mi?
0: Evet duyduk
1: yani,
0: hocam.
1: Duydun yani evet. Firmanın ismini vermeye gerek yok. Sizden beraber uçtuk, sizden beraber geldik hocam dedi. Sizi çok övdülerdi. Ben dedi inşallah evet. gidersem sizden giderim demişti ablamız. Bunlar bizim için bir değerdir. güzelliktir. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Bir de diyoruz ki biz Karolu Zikir Turizm ailesi olaraktan biz bir aileyiz. Çalışanlarımız gerçekten yani başta Karolu Zikir Turizm kurucusu Allah rahmet eylesin Hüsnü Karaoğlu ağabeyimiz amcamız dedemiz diyelim 50 senelik bir mazisi var Karolu Zikir Turizmi bunu kimse inkar edemez. Daha sonra Hacı Tevfi abimiz bayrağı devraldı oğlu. Şu anda iki oğlu Hüseyin şu anda orada. İbrahim elhamdülillah işe el attılar gençler. Yeğeni Selçuk Bey bu işin piri bu işi götürüyor çok şükür. Yani gerçekten Orhan hocamız olsun, İbrahim hocamız olsun, Ahmet hocamız olsun, siz olun, biz olalım. Bir aile gibiyiz, bir aile şeklinde. Hiç unutmam, Hacı abim böyle demişti bize. Yani ben sizinle ekmeğimi paylaşmak istiyorum. Bu bizim için çok büyük bir değer. Yani
0: evet.
1: Bir aile olmak, aile şeklinde görmek, umrecileri, emek etmek, hizmet etmek, hayra vesile olmak.
0: Tabii.
1: Hayra vesile olmak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O işi yapmak gibi sevap kazanmak demektir. Yani bir umrecinin memnuniyet bildirmesi, sevinmesi, orada güzel ibadetleri yapması, dualara katılması. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Geldikten sonra o güzellikleri anlatması,
0: evet.
1: Onun da başkasının gitmesine vesile olması. Kim vesile oluyor? Önce şirket olaraktan bizler. Yani güzel bir hizmet yapıyoruz. Parası karşılığında yaptığımız halde eğer işimizi güzel yaparsak o kardeşimiz bizden memnun olursa
0: tabii ki tavsiye
1: ibadetlerini edeceğim. Güzel yapmış, ziyaretlerini güzel yapmış dua ediyor bize. Geldikten sonra da bunu etrafına söylüyor. Onlara da vesile oluyor. Hayra vesile, evet. Hayır yapmak gibi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için yapılan bu işler çok önemli şeyler.
0: Kesinlikle gerçekten hocam. Yani bizim bu işte yalancılık.
1: Yani aldatan diyor bizden de evet. Peygamberimiz. İnsanları kandırmak çok kolay. İnsanları öldürmek çok kolay.
0: Evet.
1: Hele hele bu zamanda ama yaşatmak çok zor.
0: Evet. Yani uyarı biz babında olsun hocam. O zaman sözlerimiz gitmek isteyen, niyet koyan umrecilerimiz inşallah
1: sayfamızı takip etsinler.
0: Gidenlere
1: sorsunlar.
0: Bizimle olmayabilir. Başka bir şirketle gidebilirler. O şirkete de sorsunlar hocam. Kalacakları, konaklayacakları oteli sorsunlar. Kabe'ye mesafesini sorsunlar. Yemek şirketlerini sorsunlar. Bana deseler sorsalar oteliniz nerede deseler. Mahbes bölgesinde 2 dakikalık mesafede Errafa Otel diye ben söylüyorum.
1: Güzel.
0: Yemek şirketimiz Alsancak Yemek Şirketi, Türk şirketi, Türk evet. Usulü yemekler. Servisler otelimizin kapsının önünden kalkıyor. 2 dakika sonra Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu evin hemen yanında iniyor. Servisten indi. Kabe'ye giriş mesafesine kadar hocam 150
1: evet.
0: metre.
1: Evet.
0: Babi Selam kapısından giriyor. Evet, bunları sorsunlar yani.
1: Evet. Bunlar dikkat edilmesi konular bunlar. Onun için biz diyoruz ki yani yaptığımız işi iyi yapmamız lazım bizim. Dönüşler bize güzel olduğu için biz seviniyoruz. Bunda da bir sevap kazanıyoruz. Gidecek kardeşlerimiz de araştırsınlar, sorsunlar.
0: Evet. Araştırın, sorun.
1: Evet. Rabbim nasip etsin.
0: Amin.
1: Herkesin gönlünde bir aslan yatar. Gitmek isteyen kardeşlerimize en garip zamanda gitmeyi nasip eylesin diyoruz.
0: Amin hocam. O zaman bir ilahi dinleyip ondan sonra devam ederim mi hocam?
1: Güzel olur efendim.
0: Eyvallah.
1: Tüm sevdiklerimize gelsin. Kadim dostlarımıza gelsin inşallah. Bizi sevenlere, komşularımıza, tanışlarımıza gelsin.
0: İnşallah. Tüm sanayi esnafına armağan ediyoruz. Özellikle Kurt Otomotiv Mercedes orijinal yedek parçaları satış yeri. Kurt Otomotiv'e gelsin özellikle. Mercedes'e dair tüm parçaları bulabilirsiniz. Cengiz Kurt, Mustafa Kurt ve özellikle Burhanettin Kurt'a armağan ediyoruz. Ve Ahmet Ustam'a özellikle armağan olsun Mercedes tamircisi. Hocam Mercedes'lerden gidiyoruz ama Mercedes'te kalmadı.
1: Mercedes cebine koydun sen.
0: Mercedes cebimize koyduk hocam. Evet, hayırlısı.
1: Allah daha güzellerini nasip etsin.
0: Amin, amin.

aşk ki bu, candan da öte. Ne mübarek canlar düşmüş bu toprağa. Rabbine uçuveren kahraman bir Cafer, celalinden yeri gögü inleten bir Hamza, elinde kılıç, küfrün canına susamış bir Ali olur. Buram buram yiğit kokar, buram buram şehit kokar Medine akşamları.

0: Karaoğlu Zikir Turizm.
1: Karaoğlu Zikir Turizm.
0: Kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve Kilis'te yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zikir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis sorumlusu Hasan Kemerli 0544 748 4207.
2: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu 0544 253 51 87.
0: Adres Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.

0: Evet sevgili dostlar, devam ediyor Birliktelik Radyo'nun Sultan'da, Kilis'in Sultan'ında Karaoğlu Zikir Turizm Hac ve Umre Organizasyonu katkıları altında devam ediyoruz. Sevgili Mustafa Hocam'la birlikteyiz. Evet hocam.
1: Efendim, Cuma gün dedik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden bir tanesi de kabristanları

0: ziyaret ederdi.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz Medine'de Ravza'nın hemen doğu tarafında Cennetül Baki denen Baki kabristanlığı var.
1: Evet.
0: Orada sahabe-i kiramdan 10 bin kişinin yattığı, Hazreti Ayşe'nin, efendime söyleyeyim,
1: Osman Efendi,
0: Osman Efendimizin, Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim'in yattığı, yani sahabenin ileri gelenler orada yattığını biliyoruz. Sünnet gereği biz de işte ölülerimizi cumadan cumaya hiç olmazsa kabristanı ziyaret edelim. Ziyaret derken özellikle şu konuya dikkat çekmek istiyorum ben. Allah razı olsun, belediyemiz burada eskiden kuyular vardı. Kuyudan evet, su çeker. Kabristanlarımızı sulardık. Ağaç yetiştirirdik. Şu anda orada çeşmeler, musluklar takıldı. Çok güzel bir şey oldu. Fakat bunları boşu boşuna akıtmayalım. Allah rızası için.
1: Evet hocam.
0: Açıp bırakmayalım. Bazen bakıyoruz işte adam suyu açmış, bırakmış gitmiş. Şu anda dünyada bir susuzluk var.
1: Evet.
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerden bir tanesi de denizin kenarında olsanız dahi suyu idareli kullanın. Deniz bitecek mi?
1: Bitmez ama
0: denizin kenarında dahi olsanız suyu idareli kullanın, evet, diyor. Fakat maalesef biz işte bir balkon yıkarken, evde bir temizlik yaparken veyahut işte bir araba yıkarken düşünebiliyor musunuz? Haddinden fazla su döküyoruz. Abdestte suyu fazla kullanmak mekruhtur. Az kullanmak da mekruhtur.
1: Evet.
0: İdareli, evet, vasat olacağız.
1: Evet hocam, o hemen o mezarlıktan açmışken hocam, elimizden geldiği kadar her cuma mezarlıklar ziyarete gidiyoruz. Rabbim kabul eylesin dualarımızı. Birçok yerde hocam böyle damlama sistemi kurmuş hocam. Düşünebiliyor musunuz? Yani damlama sistemini adam açmış, şebeke suyuna musluğa takmış hocam.
0: Yani kendi kuyu mu açmış?
1: Şebeke belediyenin işte açmış olduğu işte o musluğa hortumu takmış hocam, bırakmış gitmiş hocam.
0: Doğru bir şey değil.
1: Damlama sistemiyle hocam kendi çiçeklerini falan işte bir nevi bahçeye çevirmiş orayı damlama sistemiyle. Tabii su bir müddet sonra toprak ne oluyor hocam? Suya doyuyor. Derken yandaki mezarlıklar su içinde göle dönüşmüş artık.
0: Doğru değil.
1: Yani Ağustos'un, Temmuz'un bu sıcağında göle dönüşmüş ne yazık ki mezarlıklar. Bu konuda duyarlı olmak gerekiyor. Tabii ki şimdi diyoruz ki hocam mezarlıklar müdürlüğü işte kontrol etsin. Bu insanın kendi içinden gelmeli hocam. Yani bu bizim görevimiz aslında. Bunu biz kendimiz düşünmeliyiz.
0: Evet, orayı temiz.
1: Yani vatandaş kendi rahatlığını düşünmek istiyor. Aynı zamanda mezarlığı işte güller içinde, işte çiçekler içinde olsun istiyor. Hem de yorulmak istemiyor.
0: Ya şimdi güzel bir şey de ama zarar vermek, çevreye zarar vermek,
1: evet,
0: yani istenmeyen bir şey yapmak bir doğru bir şey mi?
1: Doğru yani bir şey değil tabii
0: bunu,
1: hocam.
0: Bunu sana yapılmasını istemediğin, evet, şeyi sen de başkalarına yapma diyor.
1: Yani gel iki, ha, günde bir, üç günde bir çiçeklerini sula.
0: Tabii canım, yani israf.
1: Ağaçlarını sula.
0: Yani ayet-i kerime var. Kulu veşrebu ve la tusrifu. İnnehu la yuhibbul musrifin. Allah israf, evet, edenleri sevmez. Yiyin için, bakın yeme içmede bir problem yok. Ama israf etmeyin diyor.
1: Evet. Belediyemiz, evet, Allah şimdi, razı olsun, Mezarlıklar Müdürlüğü gerçek anlamda çok güzel çalışıyor hocam. Cenaze olduğu zaman işte cenaze hizmetleri, işte su hizmetleri, gelen misafirlere sandalye hizmetleri olsun,
0: tabii,
1: işte
0: tabii,
1: mezar,
0: tabii,
1: mezarın açılmasındaki hizmetler olsun, işte dediğiniz gibi mezarlığın her tarafına su şebekesi çekildi, her tarafta su, mezarlığı, her mezarlığın başına neredeyse bir su çeşmesi var.
0: Tabii,
1: ama
0: tabii,
1: bunun
0: tabii
1: da kıymetini bilmemiz gerekiyor.
0: Muhakkak öyle olmasın.
1: Bu konuda da Mezarlıklar Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun orada çalışan kardeşlerimizden. Bir de şu hatırlatmayı yapalım. İsraf etmeyelim. Suyu idareli kullanalım. Bakın şu anda ciğerlerimiz birileri tarafından, evet, dün akşam bir program seyrettim televizyonda. Kasıtlı olarak uydudan ormanlarımızı yakıyorlarmış. Şu anda Avrupa cayır cayır ciğerleri, ormanları yanıyor. Söndüremiyorlar.
1: Evet.
0: Yani bunlar bizim ciğerlerimiz, ağaçlar bizim ciğerlerimiz. Anız yapmayalım. Özellikle kuru otları, efendime söyleyeyim, gelişi güzel, ateş
1: aynen,
0: atmayalım. Pikniğe giden kardeşlerimiz yapmış oldukları işte mangallarını söndürsünler. Söndürsünler, çevreye zarar vermesinler. Çöplerini sağa sola gelişi güzel atmasınlar. Bunlar yani bir Müslümanın yapması gereken yani şeyler.
1: Geçen gün hocam bir Akpınar'a gittik değil mi? Bir hava evet. alalım dedik. Oradaki işte temizlikçi kardeşlerimiz de geldi, hatta temizlik yapıyorlar.
0: Evet, Allah
1: ama
0: razı olsun.
1: Çekirdek kabukları, o pislikler, yanımıza evet. bir vatandaşlar geldi. Yediler, içtiler, pisliklerin olduğu gibi bıraktı gittiler hocam. Evet. Gelirken poşetleriyle geldiler.
0: Evet.
1: Poşetlerini orada bıraktı gittiler.
0: İşte bu doğru bir şey değil. Yani temizleyen de insan, evet. yapan da insan. Dedik ya, yiyin için fakat israf etmeyin, çevreyi kirletmeyin. Nezafeti iman diyor. Temizlik imandan diyor Peygamberimiz evet. sallallahu aleyhi ve
1: yani
0: sellem.
1: Yani sonuçta biz kullanıyoruz yani orada.
0: Tabii canım. Yani daha önce ben orada mesela görevli görmemiştim. Gönül ister ki mesela ben Şeyh Mansur'da görevli kimse yok belediyeden. Orada bir görevli verilsin. Orası da temiz
1: evet,
0: tutulsun.
1: Orası da temiz tutulsun.
0: Özellikle orada kedilerimiz var. Bizim de dükkanımıza kedimiz
1: evet,
0: canımız, sahiplendiğimiz şeylerimiz var. Fakat gelişi güzel. O yemleri caminin bahçesine döküyorlar. Ben yere yaptığımda söyledim o kardeşlerimize, bunu yapmayın. Yani tuvaletlerin arka tarafında uygun bir yerde yemlerini verin. Hayvanlar yemlerini yerler. Bahçede zaten dinleniyor hayvanlar. Pislik olmasın. Yani bir iş yaparken bir yeri berbat edip yani göz yapayım derken, kaş yapayım derken gözü çıkartmanın
1: kesinlikle,
0: bir anlamı yok.
1: Oturduğumuz
0: yeri nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmamız evet. lazım.
1: Temizlik imandandır hocam yani.
0: Bu gibi yerleri mezarlıklar olsun özellikle temiz olması lazım.
1: Evet.
0: Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gerçekten çok teşekkürler. İşte memleketimizde biri vefat edince hemen sosyal medyadan Kilis Belediyesi'nden görüyoruz.
1: Evet.
0: İstirhamımız ama benim acizane bir de şu. Görev icabı. Biz hocalar olaraktan gittiğimizde bir Kur'an okuyacağız. Bu ses sistemlerinin yani belediyenin yapmış olduğu ses sistemleri düzgün çalışmıyor bazen. Pilleri evet. bitiyor. Allah razı olsun ilgileniyor arkadaşlarımız. Mezar eşilirken de şu anda işte elle eşme değil de kepçe eşiliyor. Cemaatimizin bize serzenişi sanki bunu müftülük yapıyormuş gibi algılıyorlar. Hayır, mezarlıklar müdürlüğü bu hizmeti yapıyor. Sağ olsunlar. Mezarların da düzgün olması yani kabir defin işlerinde eğer mezarlar düzgün olmazsa çok toprak yığılıyor. Defin işlerini kardeşlerimiz çok yoruluyorlar. Buna da dikkat ederlerse çok memnun oluruz efendim.
1: İnşallah. Hocam sevgili Fatih Yorgun radyomuzun
0: evet.
1: Spikerlerle bizi dinliyormuş.
0: Allah razı olsun.
1: Dua istiyor bizden Fatih kardeşim.
0: Rabbim ne sıkıntısı varsa def eylesin. Kendisi de işte hastanemizde çok sevdiğimiz hocamızın yanında sekreterlik yapıyor.
1: Evet.
0: Hasan hocamız Allah ondan da razı olsun. Seneden beri ruhlucu servisinde emek veriyor. Yine aynı şekilde bizden beraber Umre'ye giden ruhlucu doktorumuz
1: Eyüp Kalış hocamız.
0: Eyüp Kalış hocamıza da evet. selamlarımız olsun. Güç kuvvet versin. Gerçekten yoruluyorlar. Randevu sistemiyle çalışıyorlar. Buna rağmen emek ediyorlar. Rabbim her ne sıkıntılar varsa Rabbim sıkıntılarını bertaraf eylesin. Gönüllerinde ne istiyorlarsa, ne umuyorsa, Rabbimizden ne istekleri varsa Rabbim hali asan eylesin. Bizi dinleyen kardeşlerimize de aynı duamız olsun. Hastalıklarımıza şifa versin. Borçlu kardeşlerimize edalar nasip etsin. Fatih kardeşimizin önünde masası var. Arkasında evet. para dolu kasası var mı yok onu bilmiyorum da. Allah arabasını aydın etsin. Mercedes etsin. Hayırlısını etsin inşallah. Herkese hayırlısını
1: abi,
0: versin. Evlatlarının gününü göstersin inşallah. Sevdiğimiz abi. Kardeşimiz.
1: Eyvallah. O zaman güzel bir ilahi çalalım. O da armağan edelim. Bizlere kulak veren tüm dostlarımıza.
2: Sultan Efendi.

0: Evet sevgili dostlar, devam ediyor Birliktelik Radyo'nun Sultan'da. Hocam, ilahinin damarı olur mu? Bizde oluyor. Sadece Ferdi'de, Müslüm'de, Orhan'da olacak hali yok ya, değil mi? Biz de çalıyoruz, böyle kaptırıyoruz kendimizi.
1: Evet.
0: Birbirinden güzel damar ilahilerle gidiyor.
1: Şimdi müzik helal mi, haram mı? Bir de öyle bir soru soralım dinleyicilerimiz.
0: Onun sorusunu sen sordun, cevabını sen ver hocam.
1: Evet. Şimdi Allah'ı unutturan, evet, her şey haramdır. Müzik dahi isyan ettiren ama Allah'ı hatırlatan, yani maneviyatı ön plana çıkaran şeyler dinlemek caizdir. Evet. Şimdi çok güzel mesela arkadaşlarımız ilahiler yazmışlar. Allah razı olsun. Bunları dinleyince işte manevi duygularımız şuraya, evet, geliyor. Allah'ı zikir ediyoruz aynı zamanda. Fakat Allah'ı unutturan, işte damardan dediğimiz, işte isyan ettiren, bu pop müziği olabilir, efendime söyleyeyim halk müziği olabilir, caz müziği olabilir, işte arabesk olabilir, ne olursa olsun, eğer isyan ettiriyorsa bir müzik insanları dinden uzaklaştırıyor, Allah'a isyan et derecesinde küfrü ön plana çıkıyorsa, onları dinlemek de caiz değil.
0: Evet.
1: Evet. Efendim, ben bu hafta Fussilet suresinden birkaç ayet dinleyicilerimize paylaşmak istiyordum. Fussilet suresi Kur'an-ı Kerim'de sıralamaya göre 41. bir sure. Peygamber Efendimiz'i, Müslümanları anlatan, münafıkların halini anlatan, İslam'a davet eden bir sure. Harf-i mukatta ile başlayan bir sure. 54 ayettir. Rabbimiz, Estağfirullah, Bismillah, Ha, Mim, Tenzilun min Rahmanir Rahim. Evet.
0: Evet.
1: Bu Elif, La, Mim, Ha, Mim, Nun, Kaf gibi harf-i mukattayla, yani kesik harflerle başlayan ayetlerin anlamı Allahu Alem. En güzelini Allah bilir diyoruz. Fakat ikinci ayette Rabbimiz Hamim'den sonra şöyle diyor: Tenzilun min Rahmanir Rahim. İşte bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Evet. Rahman ne demek?

0: dünyada yaratılmış her canlıya merhamet eden bu insandır, cindir, hayvanattır, bitkidir. Ne diyor Rabbimiz Kur'an'da? Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Rahman'ın kelime anlamı Allah'ın 99 esmasından bir tanesidir. Merhamet eden, yaratılmış her şeye merhamet eden, yani dünyada insan olsun, cin olsun, işte dediğimiz gibi bitki olsun, hayvan olsun, her şeye Allah merhamet ediyor. Diyor ki Rahman olan ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir bu kitap, Kur'an. Böyle bir kitap, böyle bir muhatapla karşı karşıyayız. Rahim kelimesi ise yine Allah'ın 99 isminden bir tanesi. Yarın yevmil kıyamette, yani ahiret gününde Allah kendisine iman eden kullarına merhamet edecektir. Bu surede de iman edenleri, Müslüman olanları Rabbimiz nasıl tarif ediyor? İleriki ayetlerde göreceğiz. Evet, kitabın fussilet ayetuhu Kur'anen Arabiyen li kavmi ya'lemun. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş Arapça okunan bir kitaptır bu Kur'an. Bu kitap. Evet. Kimler içinmiş? Bilmek isteyenler için, öğrenmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş Arapça okunan bir Kur'an'dır kitap. Kur'an'ı Rabbimiz kendi lisanıyla, kendi deyişiyle bize tarif ediyor. Evet. Daha başka nasıl bir kitapmış bu Kur'an? Beşiren ve neziren ve e'rada ekseruhum fehum la yesme'un. Bu Kur'an müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi, artık onu işitmezler. Evet. Şimdi elhamdülillah Müslüman bir ülkedeyiz. Halkı Müslüman olan bir beldede Rabbimiz bizi yaratmış.
1: Elhamdülillah.
0: Fakat Kur'an'dan habersiz şekilde yaşıyoruz. Evet. Caddelere, sokaklara baktığımızda, insanların yaşantılarına baktığımızda Kur'an'dan bir haber şeklinde, yani Kur'an'dan yüz çevirmiş olarak onu işitmiyormuşçasına yaşantı yaşıyoruz. Allah muhafaza eylesin. Halbuki Kur'an müjdeleyici ve uyarıcı, insanları uyaran, müjdeleyen, sevindiren bir kitap olarak indirilmiş. Fakat Rabbimiz diyor ki onların çoğu, çokları yüz çevirdi, artık onu işitmezler, Kur'an'ı işitmezler.
1: Evet.
0: Kur'an'ı anlamak için Kur'an'ı okumak lazım. Kur'an'ın ilk emri ne? Oku. Ama okumazsak, işitmezsek, duymazsak nasıl yaşayacağız? İşte problem burada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Peygamberimiz üzülüyordu. Yani insanları bir olan Allah'a davet ediyordu. Onlar, biz atalarımızı putlara taparken gördük. Birçok şeyi vesile etmişler, araya koymuşlar, onu ilahlaştırmışlar. Bugün eğer bir insanı ön plana çıkarıp, bir insanı ön plana çıkarıp onu yüceltircesine, Rab edercesine yüceltirsek, Allah'ın yerine koyarsak, haşa. Her şeyi sen bilirsin, her şeyi sen iyi bilirsin, sen yaparsın şeklinde putlaştırmış oluruz. Onun için bir olan Allah'a imanımız tam olması lazım.
1: Evet.
0: Evet. Kur'an'ı dinlememiz lazım, Kur'an'ı işitmemiz lazım. Rabbimiz ayette devamında şöyle buyuruyor. Estağfirullah, bismillah. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ وَفِي اَذَانِهِمْ وَقْمٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَعَمَلْ اِنَّنَا عَامِلُونَ. Dediler ki, o işte işitmez olanlar, duymaz olanlar, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Müşrikler böyle diyorlar. Ses yaparlarmış, taşkal ederlermiş. Kur'an okuduğu zaman Peygamberimiz Kur'an açıklamaya geldiğinde dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımıza da sağırlık var, bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. Peygamber'e böyle karşı çıkıyorlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'de birçok surede kezzebet diyor. Yalanladılar.
1: Evet.
0: Yalan saydılar. Kimi? Kezzebet kavmu Lut'in el-mursel. Lut kavmi de peygamberlerini yalanladı. Ad kavmi de diyor Kur'an'da Rabbimiz peygamberlerini yalanladı. Yani peygamber göndermiş Allah, insanları hidayete ermeleri için seçtiği insanlardan, fakat onlar peygamberi yalanlıyorlar. Sen de bizim gibi bir insansın. İşte ayetin devamında Peygamber Efendimiz'e muhatap olaraktan Rabbimiz şöyle diyor. Kul de ki innema ana beşerun mislüküm. Ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Yuhâ ileyye ennemâ ilâküm ilâhum vâhid festaqîmû ileyhi ve estağfiruh veylül müşrikîn. Ey Habibim de ki ben de sizin gibi bir beşerim, bir insanım. Bana Tanrınızın, ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Bana diyor ilahınızın bir ilah olduğu vahyolunmuştur. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Bunu kim peygamberimize vahyediyor? Rabbimiz. De ki ben sadece sizin gibi bir beşerim, bir insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline, yazıklar olsun onlara. Veil olsun diyor. İşte ayetler apaçık. Geçmişte insanlar Rablerini bu şekilde tekzip etmişler, yalanlamışlar. Duymaktan biz seni duymuyoruz, biz seni işitmiyoruz, biz seni kale almıyoruz. Peygamberleri yalanlamışlar. Ama Allah-u Teala Hazretleri o kadar merhametli ki ayetin başında diye Rahman ve Rahim olan, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bu Kur'an. Yani en merhametli olan, anamızdan babamızdan, dünyadaki herkesten daha merhametli olan Allah, Rahim olan Allah, Rahman olan Allah katından bu ayetler indirilmiştir. Sen diyor bir beşersin, sen de bir elçisin, sen de bir kulsun Rabbimiz, Peygamberimiz hakkında. Fakat onlara de ki ilahınız bir olan ilahtır. Af dileyin, bağışlanma dileyin. Onlar ne diyor? Kalplerimiz kapalı, kulaklarımızda sağırlık var. Bir de seninle benim bizim aramızda perde bulunmaktadır. Gerçekten de böyle olmuştur. Müşrikler için, yani inanmayanlar için Peygamber Efendimiz neredeyse kendi kendini helak edecek. Ey Habibim, neredeyse sen kendini helak edeceksin. Böyle yapma, sen bir uyarıcısın, sen bir davetçisin. Peygamberlerin görevi insanları dine davet etmektir. Müslümanın görevi de bugün, misyonu da bu olmalıdır. Allah'ın dinine, Allah'ın davasına omuz vermesi, Allah'ın davasına yardımcı olmasıdır.
1: Evet.
0: Devamında Rabbimiz şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Ki onlar mallarından muhtaçları yarandırmazlar. Onlar ahirette de inkar ederler. Kimler bunlar? İşte kulaklarında ağırlık olan, işitmeyenler, duymayanlar, kalpleri haka kapalı olanlar, kulaklarında sağırlık olanlar. Evet, bizim diyor kulaklarımızda sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Yani bir duvar var. Biz seni kabul etmiyoruz diyor. İnanmayanlar, o zaman müşriklerin. Bugünün inanmayanlar ne yapıyor? Tamam, biz duyduk, işittik, Allah var, peygamber var. İnkar ediyoruz, kabul etmiyoruz diyor adam. Müşrik oluyor.
1: Evet.
0: Allah'ın kendisine vermiş olduğu mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Bir de ahirette inkar ederler bunlar.
1: Günümüzde de var.
0: Evet. Günümüzde de var. Yani Allah'ım, dünya 50 yılda bir dolup dolup boşalıyor. Her zaman söylüyoruz. Müslümanın şiarı ne olmalı? Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bakın aynı surede açıklıyor. Nasıl açıklıyor? Estağfirullah, bismillah. İnnellezîne kâlû rabbunallâh thumme istakâmû tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tehafu ve lâ tehzenu ve ebşirû bil cenneti lletî kuntum tu'adûn. Rabbimiz Allah deyip de dost doğru çizgide yaşayanlar. Rabbimiz Allah deyip de dost doğru çizgide yaşayanlar. İşte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin. Evet, yani Rabbim Allah deyip de dost doğru yaşayanlar var ya, işte onlar için diyor melekler müjdeyle gelir. Korkmayın, kederlenmeyin, üzülmeyin, size de vaad olunan cennetle sevinin diyor Rabbimiz. Rabbim çok şükür biz, ama Rabbim Allah dedikten sonra müstakim olacak. Evet. Dost doğru yaşayacak Müslüman. Dinini yaşayacak. Hani her namazda söylüyoruz ya. İhdine sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi dost doğru olanlardan eyle. En'amte aleyhim. Nimet verdiklerinin yoluna bizi ilet ya Rabbi dediğimiz gibi. Allah'a Rabbim Allah dedikten sonra sümmestakamu. Dost doğru yolda olmak. Rabbim bizi doğru yolda olanlardan eylesin.
2: Amin.
0: Kulda olan kabul eylesin. Kalbimize şek ve şüphe düşürmesin inşallah.
2: Amin hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Birlikteliğimizin son 25 dakikası. Bir ilahi dinleyelim. Ondan sonra hocam
0: kaldığımız yerden hemen birkaç ayet daha okuyacağım.
2: Evet inşallah.

Evet sevgili dostlar, birlikteliğimizin son 15 dakikası ve Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altındayız. Karaoğlu Zikir Turizm 20 günlük umre turunda Gaziantep'ten direkt uçuş Kabe'ye yakın mesafede lüks oteller, 5 umre, bay bayan tecrübeli hocalar, 50 gezi programı, tamamı ücretsiz. 3 gün Medine, 17 gün Mekke, valiz, sırt çantası, seccade, zemzem hediyemizdir. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı. 544-253-51-87, 544-748-4207 telefon numaraları.

0: Allah'ım, kalbime Kabe özlemini düşüren sensin. Eğer bu hasret senin davetinin bir işareti ise beni o davetten mahrum bırakma. Allah'ım, beni Beytullah'ın gölgesinde ulaştır. Allah'ım, ey kalpleri dilediği yöne çeviren Rabbim, bana senin evini gören gözlerinin huzurunu, Kabe'yi ilk gördüğü an titreyen kalplerin heyecanını ve mukaddes topraklarda sana secde eden kullarının teslimiyetini nasip eyle. Allah'ım, adımlarımı hayra çıkar, yollarımı kolaylaştır. Ölümümdeki bütün engelleri rahmetinle kaldır. Beni davetine icabet eden bahtiyar kullarının arasına yaz. İhrama büründüğüm günü, gözyaşlarıyla Kabe'ye baktığım anı, ellerimi açıp yalnız sana yalvardığım vakti bana lütfeyle. Amin. Amin. Diyelim o zaman amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihim ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أي رحمن olan Allah'ım, أي رحيم olan Allah'ım, أي din gününün sahibi olan Allah'ım, biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. Bizi dost doğru yolda, sırat-ı müstakim olan yolda eyle. Nimet verdiklerinin yolunu ilet ya Rabbi. Yolunu sapıtmış, azmışların yoluna değil ya Rabbi. Ya Rabbi, şafi olan sensin. Bizden dua, senden şifa bekleyen hastalarımız var. Hastanede yatmakta olan kardeşlerimiz var. Hastalıklarımız var. Bizden dua isteyen kardeşlerimiz var. Şafi ismi şerifin hürmetine şifalar ver kardeşlerimize ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Hüseyinlerimize, Ahmetlerimize şifalar ver ya Rabbi. Necmettinlerimize şifalar ver ya Rabbi. Bütün hastalıklardan sana sığınırız, bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Razzak olan sensin, rızık dağıdanların en hayırlısı sensin ya Rabbi. Rızık darlığı çeken kardeşlerimizin rızıklarını genişlet ya Rabbi. Sıkıntıda olan, darda olan kardeşlerimizi feraha çıkart ya Rabbi. Sen Erhamer Rahim'insin, merhamet edenlerinden merhametlisin. Bize merhamet eyle ya Rabbi. Dünyada da ahirette de bize iyilik ver ya Rabbi. Çekemeyeceğimiz yükü bize yükleme. Bize bizden öncekileri yüklemiş olduğun ahir yükü yükleme. Bize acı, bizi bağışla, bizi affeyle. Kafirler ruhuna karşı bize yardım eyle. Sen bizim Mevlamızsın ya Rabbel Alemin. Şu anda Gazze'de sıkıntıda olan Gazze'li kardeşlerimize imdad eyle, zafer nasip eyle. İsrail'i kahreyle, Amerika'yı kahreyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, onların işbirlikçilerini kahru perişan eyle. Müslümanlara güç ver, kuvvet ver, birlik ver, dirayet ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, İlahi ya Rabbel Alemin, İslam'ı yücelt, aziz eyle. İslam düşmanlarını alçat, zelil eyle ya Rabbi. Güç kuvvet sende ya Rabbel Alemin. Biz yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım isteriz ya Rabbi. Bizlere ve ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ölenlerimizin kabirlerini nur eyle, mekanlarını cennet eyle, günahlarını günahlarımızı affeyle, iman üzere yaşayıp iman üzere çene kapatan kullarından eyle, bizleri imanla haşrolan kullarından eyle, suali hesabı kolay olan kulların zümresine cümlemizi ilhak eyle, bizi dinleyip de amin diyen kardeşlerimizi ve bizleri affeyle, kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Annemize, babamıza rahmet eyle, evladımıza rahmet eyle, sevdiklerimize rahmet eyle, komşularımıza rahmet eyle, dostlarımıza, ahbaplarımıza, bizi tanıyanlara rahmet eyle, bizim tanıdıklarımıza rahmet eyle ya Rabbi, rahmetinle muamele eyle, Müslümanları ya Rabbel Alemin. Kötü duruma düşmekten sen muhafaza eyle. Ülkemizi de her türlü beladan, musibetten emin eyle ya Rabbi. Ciğerlerimizi yakıyorlar ya Rabbi. Ormanlarımızı yakıyorlar ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ormanlarımıza sen güzel bir su serp ya Rabbel Alemin. Bize zarar ziyan verme ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin. Rabbimizin kulluğuna kul olabilmek için Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmamız için, bütün geçmişlerimizin ruhu için, hastalıklarımızın şifa, hastalarımızın şifa bulması için, Allah rızası için. El Fatiha.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Duasını yaptı hocamız. El avuç açan, duasını amin diyen tüm dostlarımızın Rabbim dualarını kabul eylesin inşallah. Amin. Evet, inşallah haftaya tekrar cuma günü saatler 9'u gösterdiğinde bizler tekrar burada olacağız. Rabbim nasip ederse Karaoğlu Zikir Turizm'e katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. İşlerinde Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Ben sunucunuz Hasan Kemerli. Canlı yayın konuğum sevgili Mustafa Dorukoğlu. Allah hocam, bana teşekkürlerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun.

0: Karaoğlu Zikir Turizm.
1: Karaoğlu Zikir Turizm.
0: Kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve kiliste yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zikir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis Sorumlusu Hasan Kemerli 0544 748 42

0: 0507
1: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu 0544 253 5187
0: Adres Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Bizim çarşı mağazası kilise güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv, kalitesi.

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Fatih Otocam reklamları sundu.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 çift 0 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu Üzeri Merkez Kilis.
4: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendi.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulunmaktadır. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın, isterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı, Alo Sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner, lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: teknoloji ve kalite tek noktada. Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor, eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79 birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
1: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
4: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering Hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 9041. Nazar Yemek Catering Hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
5: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkı felek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için

0: Fatih Oto Cam reklamları sunar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri.

0: eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres: Sabah Pazarı Bölgesi, Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
3: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram: Bozdoğan Çeyiz.
4: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
5: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
6: Fatih Otocam reklamları sundu.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yap.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri, aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
4: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar, usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
5: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pisero'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pisero, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pisero Kilis mağazasını ziyaret edin. Pisero Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pisero. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
4: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın, isterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
4: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem.
1: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendim.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
4: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
5: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
6: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendi.

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Kredit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv. Kalite

0: ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
4: Fatih Otocam reklamları sundu.
5: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
6: Meşki âlâ başlıyor.
7: Meşki âlâ.
5: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşki Âlâ başlıyor.
7: Meşki Âlâ.

Üzülme çiçeğim, bir bakmışsın mucizeler olmuş. Bu haftanın son programının ilk cümlesi. Neden? Hemen söyleyeyim. Bu hafta o kadar çok üzülen, gönlü kırgın, ayrılan, aşk acısı çeken, şifa bekleyen canlarımdan mesajlar aldım ki, yani çok da etkileniyorum tabii, hepsini dile dökemesem de yazdığınız mesajlardan da, çünkü sizi önemsiyorum. O yüzden de mucize gibi bir cümleyle programa başlamanın özellikle bu cuma gününde çok iyi olacağını düşündüm ve hepinize en kalbi duygularımla selamlarımı da iletiyorum. Meşki Ala'ya da gönlüme de hoş geldiniz. Programımız aşkla başlıyor. Üzülme çiçeğim, bir bakmışsın mucizeler olmuş. Hoş geldiniz.

Canlarım, biliyor musunuz, siz hayatın bana yaptığı en hoş inceliksiniz. Hem de her biriniz ayrı ayrı. O yüzden çok seviyorum hepinizi. Bunu her şekilde söylüyorum zaten. Şimdi böyle geldi içimden, bu şekilde söylemek istedim. Ve bir şey hatırlatmak istiyorum size. Dün programda gönül ferman dinlemiyor diyerek bitirmiştik. Anadolu topraklarında filizlenen bereketli aşklara istinaden ve gönül ferman dinlemiyor sözünün kıssasını, hikayesini, gerçek hikayesini bugün size programda anlatacağıma dair söz vermiştim. Şimdi önümde, unutmayayım diye not aldım, onu anlatacağım size. Onun haricinde bugün yine cuma olduğu için böyle kısa kısa manevi reçetelerimiz de olabilir ki madde mana arasında dengeyi sağlayabilelim diye. Varsa sizin ayrıca benim bahsetmemi istediğiniz konular, Hatice Duyar adıyla bana Instagram'dan, ben Hatice Duyar adıyla bana TikTok'tan ulaşabilir ve bahsetmemi istediğiniz konuları, okumamı istediğiniz şiirleri benimle paylaşabilirsiniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
3: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
4: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres: Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: Muradımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 çift 0 0539 772 4407. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri merkez Kilis.
1: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Sultan FM.
4: Hissedenlerin ortak frekansı.
3: Meşk-i Alem.

0: Kendi halim diye bir yer var ya, hepimiz biliriz orayı. Ama çoğu zaman ziyaret edemeyiz. Yoğunuzdur, başkalarıylayızdır. Düşüncelerimiz başka yerdedir. Yani hep başkalarına zaman ayırmışızdır. Kendi halimde bir yer dediğimiz, kendi kendimize kalma durumunu çoğu zaman es geçeriz. Hafta sonu geliyor ya, bugün cuma. Hafta sonunda kendi halimde bir yer dediğiniz yerde bolca zaman geçirin istiyorum. Çünkü çok yoruluyoruz. Sıcaklar zaten yeteri kadar bunaltıyor. Gerçekten iyi olmaya ihtiyacımız var. O yüzden bunu biraz yalnız kalarak başarabiliriz. Bir hatırlatmadan sonra Temmuz ayının son gününde şunu da söylemek isterim. Ağustos daha serin olur mu sizce? Sanmam.
1: Eşki âlâ.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan FM. Ruhun en derin tonu, arabeskin alası, meşki ala devam ediyor.

Bilmiyorum ama insanın içindeki beklentiyi bitirmesi de bir vedadır. Hem de geri dönüşsüz bir vedadır. Bu benim düşüncem tabii. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Beklenti bitince gerçekten o ilişki biter mi? Bana Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Hatice Duyar adıyla hepinizi orada da bekliyorum. Nasıl hafta içi her gün Gönüllerin Radyosu'na Meşki Ala programında bekliyorum sizi. Instagram'da da Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde olduğunuz hiç fark etmeden Hatice Duyar adıyla sayfama bekliyorum ve oradan mesajlarınızı bana ulaştırmanızı çok istiyorum. Ayrıca çok mutlu oluyorum o zaman ben. Aa diyorum, bir dinleyicim daha yazmış, bir dinleyicim daha beni takibe almış. Öyle bir mutluluk işte. Zaten siz de biliyorum beni mutlu etmeyi çok seviyorsunuz. Ama ben, eğer söz konusu mutluluksa, emin olabilirsiniz ki sizi mutlu etmeyi daha çok ama daha çok seviyorum. Meşki Âlâ.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79. 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabldot menü, standart tabldot menü, özel tabldot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering Hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741└','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 4187 0553 207 9041. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip

Canlarım, eski zamanlarda Anadolu'nun güçlü bir beyliğinde sertliği ve tavizsiz kurallarıyla bilinen bir bey yaşarmış. Bu beyin gözünden sakındığı, güzelliği dillere destan bir kızı varmış. Bey, kızını kendi gücüne güç katacak zengin ve soylu bir beyzade ile evlendirmek istiyormuş. Ancak kader bu ya, beyin kızı sarayın atlarına bakan fakir ama dürüst ve temiz kalpli bir seyise gönlünü kaptırmış. İki genç kimseler görmeden gizli gizli buluşur, birbirlerine aşk yeminleri ederlermiş. Bir süre sonra bu gizli aşk sarayda duyulmuş ve dedikodular beyin kulağına kadar gitmiş. Öfkeden deliye dönen bey seyisi zindana attırmış, kızını karşısına alıp sert bir dille uyarmış. Ona saray kurallarını, asaletini ve bir tebaaya aşık olmanın ne kadar yanlış olduğunu kesin bir dille anlatmış. Bir daha o sefilin adını ağzına almayacaksın. Bu sana bey babanın kesin fermanıdır, diyerek hem de. Kız gözyaşları içinde babasının yüzüne bakmış, elini kalbinin üzerine koyarak tarihe geçen şu cevabı vermiş. Bağışla beni bey babam. Sen koca bir beyliğin hükümdarı olabilirsin. Ağzından çıkan yasalar, fermanlar, dağları taşları yerinden oynatabilir ama buradaki ateşe senin fermanının gücü yetmez. Gönül ferman dinlemez. Bey, kızının bu büyük ve boyun eğmez aşkı karşısında çaresiz kalmış. Bu söz kulaktan kulağa yayılarak tüm Anadolu'ya ulaşmış ve insanın elinde olmadan, mantığına ya da engellere bakmadan kapıldığı büyük aşkları anlatmak için bir atasözü haline gelerek bize kadar ulaşmış.

0: Adi Otocam reklamları sunar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530-392-0218.
4: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543-642-5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
5: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536-855-4095. Çocuklarınız bize emanet.
6: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549-527-2749. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
7: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
2: Kilis yöreselim şarküteri. Doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis yöreselim şarküteri. Doğallık kapınızda.
0: Fatih Otocam reklamları sundu.
8: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.
9: Sultan FM.
10: Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ bu frekansta.

hüzün var. Biz programda kilometre cinsinden uzaklıkları bertaraf ediyoruz ama yani evrenin büyüklüğünü yadsıyamıyoruz değil mi? Ve gök bilimi araştırmalarına devam ettikçe biz şaşırmaya devam ediyoruz. Çok şaşırdığım bir bilgiyi paylaşıyorum. Böyle normal konuştuğuma bakmayın. Uzaydaki dev gaz bulutları arasında yer alan ve dünyamızdan yaklaşık 26 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan Sagittarius B2 adlı bir dev toz bulutu varmış. Mesele şu, kelimenin tam anlamıyla bu dev toz bulutu ahududu ve rom kokuyormuş. Allah Allah, nasıl ya? Akıllara zarar gibi bir bilgi ama dediğim gibi gök bilimciler bu bölgeyi incelediklerinde bulutun içinde milyarlarca litre etil format molekülü bulmuşlar. Bu kimyasal bileşik de dünyamızda ahududu meyvesine o benzersiz tadını veren ve rom içkisine kokusunu kazandıran ana madde. Düşünsenize, dünyadan yaklaşık 26 bin ışık yılı uzaklıkta bir dev toz bulutu var. Adı da Sagittarius B2. Yani ahududu B2 deriz biz buna bundan sonra. Ahududu kokuyormuş. Ahududu canım çekti, iyi mi? Sizin de çekti mi?

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
3: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
4: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
5: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: Doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Sultan efendim.
4: Meşki hala.
5: Sözün bittiği, duyguların başladığı yer. Meşki hala.

Canlar vallahi hala gülüyorum. Hatta siz şarkıları dinlerken radyodan arkadaşlar da stüdyoya geldiler. Çay ikram ettiler bana, sağ olsunlar. Ama bu ahu dudu meselesini konuştuk. O uzaydaki dev toz bulutunu da konuştuk. Yani ben bugün programa girerken programda size ahu dududan bahsedeceğimi ya da canımın program esnasında ahu dudu çekeceğini hiç tahmin etmezdim. İşte böyle sürprizleri de oluyor bizim programın. Hayır, ahu dudu çok yediğim bir meyve de değil aslında. Belki birkaç hani çatal ucuyla kahvaltıda arada reçeli, ama yani ahu dudu kokan bir dev toz bulutu. Etrafa yayılıyordur ama işte dünyadan 26 bin ışık yılı uzak olunca, neyse dönelim, dünyamıza dönelim. Dünyamızda ölçeği biraz daha küçültelim, meşke alaya dönelim. Meşke alada aşka gelelim. Sormuşlar Aşık Veysel'e, demişler ki üstadım aşk nedir? Usta cevap vermiş: seversin, kavuşamazsın, adı aşk olur.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: noktada.
1: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekil bir yana.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendim. Namneler bu programda. Meşk-i Ala devam ediyor.

Vallahi çok keyifliysem bu keyfimin sebebi sadece sizsiniz. Program böyle bana da sürpriz işte. Devam ediyorum eşkıyla canlarım. Eğer bugün programı ilk defa dinleyenler varsa programın ne kadar içten olduğunu ve aslında bir genel çerçevesi olsa da içerik açısından kendiliğinden bir yani rota çizdiğini anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi programın başından beri söyleyeceğim fırsat olmadı. Çok elzem bir konudan bahsedeceğim. Yaz sıcaklarında su hayati derecede öneme sahip. Altını çizerek söylüyorum. Vücut ısısını dengeliyor, kalbi koruyor, enerjiyi yükseltiyor, baş ağrısını önlüyor, cildi nemlendiriyor ve bedendeki toksinleri atıyor. O yüzden yazın su içmeyi biraz artırmak zorundayız. Pek çok insan ne hikmetse su içmeyi sevmiyor. Benim annem de onlardan bir tanesi. Ama su içmek lazım. Suyu sevmek gerekmiyor içmek için. Çünkü su bizim için çok gerekli. Çünkü susuzluğun neden olduğu kronik halsizliği, özellikle uyuşukluğu giderir su içmek. Mesela beynimiz susuz kaldığında baş ağrısı tetiklenir. İşte yaz sıcaklarında klima, vantilatör, serin hava, sıcak hava derken bedenin sağlamaya çalıştığı uyum da susuzluğu artırıyor. Su içmezsek vay halimize. Nokta.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet. Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.
6: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
7: Meşk-i âlâ.

0: Dokunma doktor.
1: Ay ay ay, mesajlar mesajlar, istekler istekler. Bir daha söyleyeceğim. Sarılıyorum ya mesajları okurken. Siz hayatım bana yaptığı en hoş inceliksiniz ve iyi ki varsınız. Cuma bugün. Bugün haftanın son programını gerçekleştiriyoruz. Aslında yavaş yavaş programın sonlarına doğru da geliyoruz. Manevi reçetelerimiz olacak demiştim ya kısa kısa. Yusuf suresi bize şunu anlatır canlarım. Bugün ağlayan yarın mutlaka gülecek. Sen Allah'a güven. İşte bu teslimiyeti Yusuf suresinin özü bize anlatır. O yüzden de bazen böyle ayetlerle konuşmak hayatımızı adeta düzene sokuyor. Ve bugün cuma. Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle geçiyorum sıradaki esere.
2: Günahım, sevabım o namelerde, mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde, anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar.

aşkım. Sensizlik bir ölüm aşkım. Çekilemez zulüm aşkım. Artık yetmedi mi aşkım?

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
0: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
4: Fatih Otocam reklamları sundu.
5: Kulaktan
6: Sultan galiba. Efendim.
5: En derin yol. Meşki hala devam ediyor.

0: yeter.
1: Bazı yapraklar dalından sessizce düşer. Tıpkı bazı insanların kalbimizden sessizce gitmesi gibi. Ama anlamayana bunu anlatmak yorar çiçeğim bizi. Yine de anlatmaya çalışırız değil mi biz? Ellerin ellerime dokunmasa da bahse konuydun sen o kalktığım masada. Canım yanar uzağında, al beni de yanına, aşıp o mesafeleri sarılayım kollarına. Elbet bir gün biz de yeşereceğiz diyerek geçelim mi sıradaki?

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan FM. Sadece dinleme. Meşket.

0: sarıldım artık sana. Kırıla kırıla, kırıla kırıla.
1: Didem Madak 41 yaşında, çok genç kaybettiğimiz İzmirli bir şair. Daha önce mutlaka bahsetmişimdir programlarımda. Benim çok sevdiğim şairlerden biri ama sadece dizeleriyle değil, hayata bakış açısıyla da onu çok severdim ben. Onun çok sevdiğim şiirleri var. Özellikle Pollyanna'ya yazdığı mektuplar bambaşka etkiler beni çocukluğumdan beri ama onun annem diye yazdığı kısa bir şiiri var. Annem çok sevmelerin kadınıydı. Daldaki kirazları, yazmasındaki oyaları, fistanındaki çiçekleri, asmadaki üzümleri, evin kedisini, sokağın delisini, babamın gömleğini, beni, bizi, mahalleyi, bildiğim her şeyi severdi. Bana da sevmeyi öğretti. Öyle az buz değil, çok sev, çok sev derdi. Annem gibiyim artık. Az sevme bilmiyorum ben.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: tek noktada. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulunmaktadır. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın, isterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı, Alo Sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner, lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
2: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendim. Arabeskin alası, meşki ala devam ediyor.

Az sevme bilmeyenlere armağan ediyorum şimdi dinleyecek olduğumuz şarkıyı, ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Yine Didem Madak sözüdür. Çünkü ondan bahsettiğimde hemen böyle bir dizesiyle, bir şiiriyle susamıyorum ben. Bir zamanlar kendimi bulunmaz Hint kumaşı sanmıştım. Kaç metredir benim yokluğum? Benden daha çok var sanmıştım. Benim yokluğumdan dünyaya bir elbise çıkar sanmıştım. O sanmalar, o zanlar, o duvarlar yıkılmalı belki de. Didem Mada o çok sevmelerin kadınını hasretle ve sevgiyle anıyor. Programı bitiriyoruz bugün ve bu hafta için. Hafta sonunda arzunuz neyse o gerçekleşsin. Ne yapmak istiyorsanız onları yapabileceğiniz zamanlarınız olsun. Pazartesi günü de tam program saatinde çok sevmelerin insanı olarak, insanları olarak buluşalım yine Gönüllerin Radyosu'nda. Canlarım, Meşki Ala'dan bugün ve bu haftalık bu kadar. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Hatice Duyar. Sürçülisan ettiysem affola diyerek iyi tatiller diliyorum hepinize. Canı gönülden selamlarımla. Hoşça kalın.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide, pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 0079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
6: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34, 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55, 0537 869 16 91. En iyiler bizimle yetişir.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43.

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.

0: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 2749. Instagram Bozdoğan Çeyiz.

0: fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
3: Fatih Oto Cam reklamları sundu.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri, aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
3: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
5: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00, 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Sultan Efendim.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243. Sultan Efendim.

0: Radyosu utandı. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın, isterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: kalite tek noktada.
1: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler olsun.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
2: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187, 0553 207 9041. Nazar Yemek Catering hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
4: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pissarro'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pissarro, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pissarro Kilis mağazasını ziyaret edin. Pissarro Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pissarro, tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Bizim çarşı mağazası kilise güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiği

0: Biz tüm düşüncelerinizin tek adresi Bizim Çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim Çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
0: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağa Çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet Dağa Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağa Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağa Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağa Çıkan petrol. Opet ise fark eder. Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuru yemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuru Yemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuru yemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon: 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuru Yemiş Şekerleme.
4: Fatih Otocam reklamları sundu. Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43. Sultan FM.

0: 보시면 노릇 노릇나.
1: 아, 나이야. 아, 아주.
2: 아슨데 çok basit. Reklam tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
3: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
4: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
5: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türk

0: teknoloji ve kalite tek noktada.
1: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243. Sultan Efendim.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim. Sözüm söz sen çağır ben geleceğim. Sana yemin, sana yemin.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
4: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
3: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
5: Köseoğlu Otogaleri.
3: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır.
1: kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
5: Köseoğlu Otomotiv. Adres Selman Solmaz Camii arkası.
1: Telefon 0551 186 51 52. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

0: Fatih Oto Cam reklamları sunar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı.

0: Bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres Çevre Yolu Üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnatlı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: Fatih Otocam reklamları sundu.

bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Canciğer Kebap Çorba Salonu, Kilis Merkez'de lezzetin güvenilir adresi.
4: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pisero'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pisero, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pisero Kilis mağazasını ziyaret edin. Pisero Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pisero. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
5: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
6: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
6: 0533 151 86 62.
2: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43.
9: Sultan Efendim.

kaybetsem bile her şeyi, bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin

0: tek noktada.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43.

çekenler. Bir duamız vardı tanrımız, ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü, hani ölümsüzdü yüce sevgimiz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
4: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan FM.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243. Sultan Efendim.

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel

0: idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açıkel Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açıkel vardır.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Bizim çarşı mağazası kilise güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
5: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
6: Fatih Otocam reklamları sundu.

Alemin En Kral Radyosu, radyonuz Radyo Sultan'dan, akşamın en güzel saatlerinden, güzel bir cuma akşamından sesimizin ulaştığı tüm mekanlara sevgi ve selam olsun, geceniz güzel olsun, hayırlı akşamlarınız olsun. Her zaman olduğu gibi saatler 22'ye kadar gönlünüzden de gönlümüzden geçen en güzel ve en özel yorumlar eşliğinde gönüllerini Sultan'da 2 saatlik zaman dilimi içerisinde sizlerle beraber en güzel ve en özel yorumları paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam edeceğiz. Açık Yer Loto Center bu güzel yayın akışımızı sunuyor. Katkılarından dolayı o güzel mekana teşekkürlerimizi iletirken birazdan da o güzel mekana uğramış, sunmuş oldu hizmetleri. Sizlere aktarmış olacağım, haberiniz olsun. Eski

Sevgili Kral Feride'yi seyreder ama sevgili harika kız Sibel'den dinlemiş olduk. Ah bir çocuk olsaydım, alemin en kralındaydı. Devam edelim öyleyse. 106'dayız. Bu güzel yayın akışımızı Açık El Auto Center sunuyor. Kaliteli araç seçenekleri, dürüst ticaret anlayışıyla, müşteri memnuniyetine esas alan hizmetiyle, kalitesiyle adından söz ettiren Açık El Auto Center fark yaratmaya devam ediyor. 20 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında araç alan herkese bir depo yakıt ve noter masrafları Açık El Auto Center'dan sizlere hediyemizdir diyor güzel mekan. Kredi kartına da taksitli satış imkanıyla hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyor. İl Özel İdare tam karşısında Urşit Açık El 530-665-0979. Güvenle alın, güvenle satın Açık El Auto Center diyoruz. Öncesinde... Devam edelim. Mesajlarınızı almaya başladım. Kilis Sultan Radyo Alem Duran yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın. Gönderin gelsin. Saatler 22'ye kadar gönüllerin sultanındayız.

aslında uzun zamandan beri benim de hiç dinlemediğim ve paylaşmadığım o güzel eserlerden bir tanesi. Alimin En Kralı'ndaydı. Açık El Auto Center bu güzel yayın akışımızı sunuyor. Daha yeni başladık yayınımıza. Bir kez daha radyolarını yeni açan dinleyenler için hemen hatırlatayım. 348 alan koduyla 813-9790 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından. Kilis Sultan Radyo Alem Duran yazdıktan sonra isminizi isteğinizi yazın gönderin gelsin. Saatler 22'ye kadar da gönüllerin sultanı Alemin En Kral Radyosu'nda en özel eserlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz.

0: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın, isterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı, alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner, lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.

Aslında Gamze Bulut'un bir zamanlar çok sevdiğim ve çok çaldığım o güzel eserlerinden sadece bir tanesi akşamın en güzel saatlerinde şehrin en güzel frekansında beraberce dinlemiş olduk. Devam edelim öyleyse. Bakalım hemen şöyle, eyvallah, gelen mesajlarınız var. Açık El Auto Center bu güzel yayın akışımızı sunuyor. Saatler 22'ye kadar da gönüllerin sultanında paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Bakalım hemen şöyle. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Eşim Berat, Cuma Bozoğlan, kaynım Burak ve arkadaşlar için Abbas Ünlü'ye bir şarkı istiyorum demişler. Ben Reşit Korkut, Zihni Korkut için, kardeşim için bir şarkı istiyorum. Gaziantep Düztepe'den Derya Yeşil Gözlü Mehmet Ali Şahin için, onu çok seviyorum, bir şarkı istiyorum. Elazığ'dan Ayşe Daş, Mustafa Parlak, Şahin Dolaşan, Sezer Bostan, Yasin Göktaş, Orhan Armancı, Hasan ve Mustafa için demişler. Çok sevdiğim canım eşim İsmail Çiğan için Murat Güyebakan'dan bir şarkı istiyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Atay Reyhanlı'dan Abdullah Çoban, Resul Uncu, İbrahim Özdemir, Ahmet Alver, Kadir Karpıcı abilerime bir şarkı göndermek istiyorum. Karataşlı Öküz Ökeş, Öksüz Tuncay'a. Karataşlı Öküz Öksüz Tuncay'a. Arkadaşlar Ahmet Aktaşlı, Şerbetçi Erhan, Vakıf Kış, Mustafa Gez, Seyit Kurt, Göksel İtik, Mert. Yine Nihat Çalgıcı, Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemişler. Armağanımız olsun öyleyse. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Atay Reyhanlı'dan Sibel Birsen oğlum, Mert Birsen için arkadaşları Fatih Can, yine Bilal, Ferhat Çağlar, Mehmet Sezer, Ali Örgeç, İbo ve Murat için demişler. Armağanımız olsun öyleyse.

yandan mesajlarımızı okuyalım ama sizlerden bir tek ricam var. Mesajınızın başına Kilis Sultan Radyo Alem Duran yazın, ardından gönderin gelsin. Abi selamlar, ben Çınar. Değme Felek şarkısını istiyoruz demişler. Sevgili Çınar'a selam olsun. Kilis Sosyal'e de gelsin demişler. Eyvallah, sevgili Çınar için de gönderelim öyleyse. İyi akşamlar sevgili Şevki abi. Alem buysa kral sensin kardeşim. Tüm Kırsoy ailesine ve canım eşim Fadime'me. Rabbim dillik ve birliğinizi bozmaz inşallah diyelim. Sevgili Şevki babaya da selamlarımızı gönderelim. Mesajınızın başında Kilis Sultan Radyo Alem Duran yazılmayan mesajları paylaşmıyoruz, haberiniz olsun. Can parçam Memuş Ferhanoğlu, onu çok seviyorum, bir şarkı istiyorum demişler. Gönderelim öyleyse. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Nece Kurtoğlu, abim Memuş Kurtoğlu için bir şarkı istiyorum, onu çok seviyoruz demişler. Azer Dolaşan, sıradaki parçalar babam Şahin Dolaşan, amcalarım Genco Gencoğlu, Mustafa Parlak ve Emir Bola'da istiyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Bülent Yılmaz, kuzenim Batuhan Yılmaz için abi güzel bir şarkı gönderir misin demişler. Sevgili Bülent'e selam olsun diyelim. Eyvallah, yüreğine sağlık sevgili Bülent için ve tüm Yılmaz ailesi için. Selamlar olsun. FM 106 Alem Duran, Mehmet Ali Özkan, Uygar Doğanay'dan bir şarkı istiyorum. Tüm kader mahkumlarına darman eder misin demişler. Yatırımın mucidi Özkan Gayrimenkul, değerli patronu. Sevgili Mehmet Ali Özkan ve değerli ailesine darmanım olsun öyleyse.

paylaşıyoruz, dinliyoruz, dinletmeye de devam ediyoruz. Akşamın en güzel saatlerinde en güzel şarkılarımızı en güzel günlere hitaben aktarmaya devam ediyoruz. Özellikle sevgili Fayat Polat, Polat Grubun Yönetim Kurulu Başkanı. Kendisi ve tüm Polat ailesine darmanım olsun, arabada seyir halinde seni takip ediyoruz dedi. Selam olsun. Sevgili Cemil abi, Cemil Tekbaş, Elbeyli ilçemizin değerli kıymetlisidir sevgili Cemil abi. İl Genel Meclis üyesi aynı zamanda. Sevgili Cemil abiye de selamlarımızı iletelim. En güzel eserlerimizi, geceye dair en özel eserlerimizi özellikle selam olsun, armağanımız olsun. Açık El Auto Center bu güzel yayın akışımızı sunuyor. Şöyle Uğur Işılan, çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Zaman geçiyor, aylar geçiyor. Zaman su gibi akıp geçiyor ama Uğur Işılan dediği gibi bizden geçti değil mi?

yara sarmak bizden geçti. Bizden geçti, bizden geçti. Gönül yormak bizden geçti. Yüzleşince aynalarla hayal kurmak

Aslında dün sevgili şehrimizde ilk döneri getiren isimdir kendisi. Söylemeden geçmeyeceğim. Mini döner sevgili Fatih Ustam'a buradan selamlarımı ileteyim. Dün onunla küçük bir video çekim yaptık. Şimdi Fatih Usta'ya bize bugün ne yapacaksın dediğimde, şimdi anıların, hatıraların, dostlukların, eski günlerin, eski lezzetlerin ve eski samimiyetlerin olduğu yılların dönerini sana yapacağım dedi özellikle. Şimdi bu şarkıyı da dinlerken bilmiyorum aklıma nereden geldi ama o gençlik yıllarımız, o güzel yıllarımız, o güzel anılarımız, o güzel geçen hatıralarımız aklıma geldi. Sevgili Hakan Taşyan'a da sevenleri ve hayranlar için de özellikle armağanımız olsun. Eskiler güzeldi abi. Eski günler güzeldi. Eski hatıralar güzeldi. Eski insanlar daha bambaşka bir güzeldi ama her zaman dediğim gibi eskiler güzeldi ama eskiler eskiden güzeldi değil mi?

0: yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: 044-332-6636 Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde, birinci kalite.
1: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı, Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabldot menü, standart tabldot menü, özel tabldot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering Hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 9041. Nazar Yemek Catering Hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
0: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
2: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii Karşısı. Telefon 0348 813 50 55 0537 869 1691. En iyiler bizimle.

Püs Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres Çevre Yolu üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim

saha hasreti zulüm geçe. Ben yine misafir olmuşum gece. Ne ben sığar oldum kendi kendime, ne de seni sığdırabildim Ece'ye. Oysa bir yuva kurmuştum kendimce, belki bir gün mutlu olurum diye. Yavrularım benden sana hediye, bir gün ben unutma diye. Canım, sırdaşım, sevgilim, bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.

0: Korkar.
1: Sevgili Azar abinin de son zamanlarda en çok dinlediğimiz ve dinlettiğimiz o güzel eserlerinden sadece bir tanesi Alemin En Kralı'ndaydı. Devam edelim öyleyse. 106'dayız. Dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'nda paylaşmaya devam ediyoruz. Dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz efendim. Bu arada ekmeğini direksiyon başında kazanan tüm kaptan şoförlerimize kazasız belasız hayırlı akşamlar temennisiyle en güzel eserlerimizi göndermiş olalım öyleyse. 20 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter masrafları sizlere hediyemizdir diyor güzel mekan. Kaliteli hizmet tesadüf değildir. Güvenim ve doğru ticaretin eseridir. Açık El Auto Center İl Özel İdare tam karşısında. Hurşit Açık El 530-665-0979. Güvenle alın, güvenle satın. Açık El Auto Center diyoruz öncesinde. Sevgili ustaların ustası sevgili Osman Ustam ve sevgili bakalım hemen şöyle Yunus Ustam'a da selamlarımızı gönderirim. Tavacı Kebapan şehrin yeni değil yılların eskitemediği lezzet durağıdır. Tavacı Kebapan. Özellikle sevgili Kebapan'ın değerli kurucuları, değerli ustaları Osman ve Yunus Ustam başta olmak üzere tüm ekibine ve kıymetli müşterilerine hitaben de armağanım olsun. Gönlümden geçen bu güzel eser selam olsun diyelim. 106'dayız. Dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'ndayız. Nerelerde dinleniyoruz, nerelerde dinletiliyoruz bilmiyorum ama bizler 106'dayız. Her akşam olduğu gibi bu akşam da yine en güzel günlere, en güzel şarkılarla dokunmaya devam ediyoruz.

Aslında Özlem Özdil'in bütün şarkılarını beğenerek, severek dinliyoruz, dinletmeye de devam ediyoruz. Sevgili Uzakların Türküsü ve Oy Dağlar adlı iki güzel eser, iki güzel çalışma alemin en kralındaydı. Devam edelim öyleyse. Açık Hava Loto Center sunuyor bu güzel yayın akışımızı. Bakalım hemen şöyle, iyi yayınlar diliyorum. Mehmet Fatih Akpolat'a sıradaki şarkılarınızı armağan eder misiniz demişler. Armağanımız olsun öyleyse. Özellikle şu saatte bile mesaide olan tüm emekçi dostlarımıza Allah kolaylıklar versin diyerek gönlümden geçen en güzel geceye dair en kral yorumlar özellikle armağanım olsun.

0: Ne güzel türküler değil mi? Gül ki diyor, güller atsın gül yanağında. Güzel bir şarkı aslında. Sevgili Abdülkadir Can, değerli kardeşime de selam olsun diyelim. Sevgili Abdülkadir Can kiminle bizleri dinliyor? Sevgili Bünyamin abiye de selamlarımızı gönderelim. Bünyamin Keçe yapan Güngör Motors. En güzel şarkıları gönderelim en yakın zamanda da görüşmek ümidiyle. Sevgili Emin abi, TEDAŞ'tan Emin abiye de selamlarımızı gönderelim. En güzel eserleri göndermiş, armağan etmiş olalım. Yılların eskitemediği bir dostluk var. Yılların eskitemediği bir kardeşlik var özellikle. Her zaman her yerde söylüyorum. Emre Yurttaş, değerli kıymetlimizdir o bizim. İyi gün dostu değil, kötü gün dostudur. Her zaman her yerde söylüyorum. Sevgili Emre Yurttaş, ben her zaman şunu diyorum, demeye de devam edeceğim. Ahde vefa bilen insanlar hiçbir zaman korkmayın abi. Yani iyi günde herkes iyi ama kötü günde dost asıl dosttur. Bendeki yerde her zaman farklı olan, değerli kıymeti, eşi benzer olmayan değerli bir dosttur. Sevgili Emre Yurttaş şu anda bizleri dinliyor. Sevgili Emre Yurttaş'tan tüm dostlarına, onu sevmeyen yoktur, tüm sevenlerine hitaben ve özellikle Yaşar Araboğlu'na gönderir misin benden dedi. En güzel eserleri kendisine ve onun o güzel gönlüne hitaben değerli ailesi için ve tüm sevenler için, özellikle Sinan Özen'in benim de uzun zamandan beri dinlemediğim ve paylaşmadığım o güzel eserlerinden bir tanesi, Alemin En Kararında Olsun.
1: Alem Duran'la hayata dair en damar şarkılar.
2: En damar şarkılar.

Ne güzel bir şarkı değil mi? Aslında gençlik yıllarımız, o güzel günlerimiz, o güzel anılarımız aklımıza gelmiyor değil. Her zaman geliyor ama az önce de belirttiğim gibi geçmiş günleri arar oluyoruz, özler oluyoruz, sorar oluyoruz ama dediğimiz gibi eskiler güzeldi abi. Eski dostluklar güzeldi. Eski bağlılıklar güzeldi. Eski sohbetler güzeldi aslında. Bir nebze de olsa biz sevgili Emre gibi güzel dostlar edinebildiysek, güzel arkadaşlıklar, güzel muhabbetler edinebildiysek ne mutlu bizlere diyelim değil mi? Gerçek dost işi düşünce arayan değil, sesin çıkmadığını seni merak edendir. Hayatta çok insan tanırız ama az insana dostum diyebiliriz. Çünkü dostluk menfaatle değil vefayla yaşanır. İyi günde herkes herkesin yanındadır. Bu bir gerçek aslında değil mi? Önemli olan zor günde omuz omuza durabilmektir. Zor gününde dostunun varlığını yanında hissedebilmektir. Allah dostluğu gerçek olan, sevgisi samimi olan insanları hayatımızdan eksik etmesin. Tek temennimiz budur değil mi? Selam olsun gerçek dostlara. Selam olsun adam gibi adamlara diyelim.

0: Açık Air Lotus Center bu güzel yayın akışımızı sunuyor. Sunmaya da devam ediyoruz. Saat 22'ye kadar da gönüllerin sultanındayız. Sırada çok güzel bir şarkı var. Çok güzel bir eser var. Sevgili Emre'ye de bizden selamlarımızı gönderelim. Bu şarkı da benden ona armağan olsun. Abdurrahman Özbay. Sevgili Özde Emre abi, her zaman her yerde lafı açıldığı zaman gururla ismini zikrettiğim değerli bir üstadımızdır aslında. Özdemir'le Sevda Pınar'ı. Bir zamanların yel gibi esen o güzel isimlerinden bir tanesidir. Damgasını vuran, şehrimize değil Türkiye'ye nam yapan bir isimdir. Özdemir'le Sevda Pınar'ı bizim de kıymetlimizdir. Değerli üstadımızdır. Ona da selam olsun diyelim. Sevgili Abdurrahman ve sevgili Özdemir abiye selamlarımızı gönderelim.
1: Gittiğinde ilkbahardı. Çiçeklerim, etim kaldı. Can dayanmaz, yürek yandı.
0: Fena şarkı fena. Açın abi, radyoların sesini ufaktan açın.

Ne güzel şarkılar değil mi? Efendim ben müsaadenizi istiyorum değerli dostlar, değerli dinleyenler, özellikle ben gece yayınında bugünlükte müsaadenizi istiyorum. Açık El Auto Center'a katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Özellikle Bahri Kızıldemir'den de özellikle selamlarımızı gönderelim. Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemişler. Halit Güneş, Umut Evecan, Fırat Can için. Selam olsun. Özellikle son güzel eserlerde armağanımız olsun. Sevgili Halit Güneş, Umut Evecan ve Fırat Can'a ve tüm arkadaşlarına son güzel eserlerimi selam olsun. Özellikle armağanımız olsun. Erkan Baba selam olsun. Erkan Yıldırım, Yıldırım Gayrimenkul değerli patronudur. Şimdi Erkan Baba bizleri önceden dinlerdi. Dedim ya hani kilis tabiriyle yani önceden bundan iyiydin. İşten güçten dolayı özellikle müsait olamıyordur, denk gelemiyoruzdur. Erkan Baba beni ne zaman dinlese Murat Korkmaz'ın o güzel şarkısı aklıma geliyor. Ona da armağanım olsun son güzel eserler.

ben müsaadenizi istiyorum. Yarın sabah saat 9 ile 11 arası Alemin En Kral Radyosu, radyonuz Radyo Sultan'da kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle her şeyin en güzeli en iyisi. En baştan hayırlısı sizlerle olur inşallah diyelim. Bakalım hemen şöyle.

Son zamanlarda çok dinlediğim eserlerden bir tanesi. İki güzel eser, iki güzel çalışma, alemin en kralında olsun. Unuttuğumuz mesajlarımız yok. Eyvallah, selam edelim. Bakalım hemen şöyle. Merhabalar, sizleri severek dinliyoruz. Kuzenim Mehmet Fatih Akpolat'a bir şarkı göndermek istiyoruz demişler. Gönderelim öyleyse. Antakya'dan yazıyoruz. Mehmet Keser, Süleyman Keklik, Tayfur, Ayhan Dolaşan, Fatih Gökçe abime bir şarkı gönderir misiniz demişler. Son güzel eser armağanım olsun. Zuhur Gürkan, özellikle ablalarım Hatice Yıldız, İpek Poyraz, Fatma'ya demişler. Son güzel eserim özellikle armağanımız olsun öyleyse. Sevgili Erkan Yıldırım Bey ve Mennan Baba ile birlikte bizleri dinliyorlar. Selam olsun. Geceniz güzel olsun. Kazasız belasız. Hayırlı akşamlar temennisiyle son güzel eserim de armağanım olsun öyleyse. Sert Abay'ı değerli patronu sevgili Hasan abi de geçtiğimiz günlerde kızının kınası vardı 2 gün öncesinde. Bugün de Kayseri'ye düğüne gidiyoruz dedi. Rabbim hayırlı eder inşallah diyelim. Kazasız belasız Hasan abi. Sağ salim gidip gelmek ümidiyle Rabbim hayırlı kılsın inşallah diyelim. Selam olsun diyelim. Son güzel eser sevgili Hasan abi de içinde ve değerli ailesi içinde özellikle armağanım olsun. Vedamızı yapalım, ben müsaadenizi istiyorum. Yarın sabah saatler 9 ile 11 arasında Gönüllerin Sultan'la kaldığımız yerden devam etme ümidiyle. Meşhur Rizorlu Ciğerci Vakıf Ustam selam olsun. Sevgili Mahmut abi, Mahmut açık geldi şu anda, orada bizleri dinliyormuş. Hem lezzetleri tadıyoruz bir yandan da Alem Duran seni dinliyoruz diyor. Eyvallah sevgili Mahmut abi için ve sevgili İzorlu Ciğerci, meşhur İzorlu Ciğerci Vakıf Ustam'ın değerli misafirleri için de armağanım olsun. Sevgili Mahmut Açıkel, Bekir Çakı ve Radyo Sultan ailesine. Eyvallah, selam olsun, armağanınız olsun. Sabah görüşmek ümidiyle. Hayırlı akşamlarınız olsun. Ne güzel bir türkü değil mi? Olaydın, olaydın. Çok güzel bir türkü. Görüşmek ümidiyle.

0: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

Shoplift dönüşüm uygulamaları, Body Kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: ofis kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız...

0: doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
1: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?

0: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.
1: Seni görmem imkansız.

0: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu

0: hazırlık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma, şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
1: Adam gibi radyo, Sultan Radyo.

0: çok teşekkürler.
1: Kimi mutlu etmiş ki aşk?

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü. Elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu, hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyrulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim, ben gittim, beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.

Sonu gelmez yarınlarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

0: yıllar oldu ki ben Zeynep Gizli sevdim. Yani bizim oralarda sevdiğini söyleyemezsin burada be. Çık üstüne mektup atası, orada ya bizimlerine geçer ya da
1: bakarsın. Yıllar var ki seni hep gizli sevdim. Zalim de hain de ne sayarsan sayın.
2: Sultan Efendi.